İyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkazda kalan 5 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Ayrıca enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Vali Yardımcısının intihar ettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı ile ilgili açıklama yaptı. Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tiyatrocu Neşat Uygur'un eşi, oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi, usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Uygur 89 yaşındaydı. Mersin'in

0: Muğla ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan ev sahibi ise yaşamını yitirdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Sizde aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam.

0: hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri günaydın, iyi sabahlar. Ye ye ye diyor sanatçımız. O ye anlamına da gelir İngilizce'de. Ecnebiler öyle der. O ye ye ye.
1: Çocuksuz. O it it it.
0: It ne ya? Yedir o ye ye ye. Come on da derler.
1: Ye beni çıtır çıtır.
0: Der, ecnebiler öyle söylerler. Ve karşımıza ballı lokma tatlımız, hocamız, canımız, yenimiz, her şeyimiz. Kendisi engin bilgi, deneyim ve tecrübesiyle Alem FM'de dertlerimize derman oluyor. Dün Fransa'daydı, bu sabah ayağının tozuyla, değil mi öyle derler?
1: Evet,
0: ayağının tozuyla,
1: doğru.
0: Ayağının tozuyla, ayağının tozuyla geldi. İtalya, nerede demiştim?
1: Fransa.
0: Fransa'dan geldi. Nasıl geçti Fransa?
1: Çok iyiydi sevgili Yıldırım. O dinleyicilerimize selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Geldiler oradan Fatih Yıldırım diye.
0: Eyvallah.
1: Bir coşku. Meğer beni Fatih Yıldırım sanmışlar. Ben geliyorum.
0: Ona gel. Ya oğlum, bizim kaderimize bunu yapacak bir şey yok.
1: Yani. Öyle sanmışlar, sonra Umut Bezgin olduğumu görünce o şey bir anda boşaldı ortalık.
0: Boşaldı. Oluyor böyle şeyler, yaşanıyor.
1: Yani birazcık kırıcıydı sevgili Yıldırım, biraz kırıcıydı. Anlatacağım, evet. Detaylarını 8'den sonra anlatacağım.
0: Konuşacağız. Hocamızı bir karşılayalım önce. Hocam günaydınlar. Senacığım, yavrum öldürme, öldürme çocuğu.
2: Allah'ın
0: evet, çok iyi. Arka taraf, arka taraf. Haydi arka taraf.

0: Bazı sistemde olan mesajlar var, onları okumadan geçemeyiz. Böyle hiçbir şey olmamış gibi davranmak bizim tarzımız değil. Özer Hançer onlardan biri. Beyler iyice programı başlatma işini uzattınız. 20 geçe başlayın, utanmaz, ahlaksız, terbiyesiz pislikler demiş. Özer Bey'e bir cevabınız varsa buyurun verin sayın hocam.
1: Özer Bey, sevgili Özer Bey, hiç mi dinlemiyorsunuz ya reklamları, haberleri falanları
0: filanları? Bence adam haklı bu arada, onu
1: söyleyeyim. Adam haklı değil.
0: Çünkü geç geliyorsun oğlum.
1: Geç gelmiyoruz sevgili Yıldırım.
0: Bir kere onu bir düzelt.
1: Gelmiyoruz sevgili Yıldırım.
0: Gelmiyorum diyeceksin.
1: Bu akış denen bir
0: Sena,
1: şey var.
0: Sena, ben kaç kişi geliyorum buraya?
1: Akış.
0: Sena, kaç kişi geliyorum ben buraya?
1: 4 geçe.
0: Oğlum susar mısın? Bir kızacağız.
1: 4
0: bir
1: şey. 4 geçe geliyorsun.
0: Kaç kişi geliyorum?
2: 7'ye çeyrek varken geliyorsun abi.
0: 7'ye 6.45'te buradayım.
1: Ya bunlar var ya, bozacıyla şıracı olmuş.
0: Umut abin kaçta geliyor buraya?
2: 7'ye 3 geçe geldi bugün.
0: Heh. Ben ya, hiçbir şey demiyorum.
1: Üç geçe gir o zaman.
0: Lafımı bölme, lafımı bölme.
1: Üç geçe gir o zaman.
0: Lafımı bölme. Oğlum ben tek başıma niye gireyim yayına ya?
1: Üç geçe geliyormuşum ya. Üç geçe girelim o zaman.
2: Benim kilometrem uzak diyor.
0: Hayır, sen diyorsun ki dur abi hemen girme. Sen dinlemiyorsun ki ama. Sen dinlemiyorsun.
1: Gerçekten yazık.
0: Sen diyorsun ki abi.
1: Hain.
0: Sen diyorsun ki hemen
1: gir. Vatan hain.
0: Kapatırım mikrofonu, kapatırım. Kapatırım mikrofonu, kapatırım. Çay alacağım diyorsun. Yok Fatih Bey, iki ağzımıza zeytin atmayalım mı? Bir şeyler. Sena, işte az kaşınayım, beni bir bırakın falan.
1: Kaşınayım.
0: Kaşınayım diyorsun resmen ya.
1: Bütün özelimizi buraya yığmanın.
0: Sevgili dinleyiciler, inanın ben 6.45'e buradayım. Yani zannediyorsunuz ki bu program... Sabah geliyoruz ve burada oturuyoruz ve konuşuyoruz. Arka tarafta o kadar gerçekten kurtlar sofrası burası. Yani arka tarafta bir sürü denge var. O dengeleri korumak için gerçekten yani zor. Buradaki ya kaç senedir devam ediyor bu program?
1: Bu program sevgili Yıldırım.
0: 8 yıldır ömrümden ömür gitti. Gerçekten ömrümden ömür gitti. Gidiyor yünlü şeylerle uyuyor. Sonra da diyor ki her yerim kaşınıyor diyor. Gece ben ne yaptım? Oğlum şu yünlüyü bir bırak artık.
1: Ne var bir kaşısanız?
0: Ya ben kaşırım.
1: Eliniz mi bertilir?
0: Ben seni kaşırım, onda sorun yok.
1: Kaşıyı...
0: Ama bir gün ya ben yoksam hayatında.
1: Sena da kaşır.
0: Hayatında bir gün Sena da yok. Ne yapacaksın?
1: Duvara yaslanır kaşırım.
0: Tamam duvara şimdiden başla. Kendini buna alıştır.
1: Yani bir ağaç koymadınız ki buraya.
0: Vallahi
1: ağaca,
0: ben yoruldum ya.
1: Ağaçla yaslanıp kaşınayım.
0: Fatih Bey günaydın. Komple Tiki Şarkısını çalar mısınız? Oğlum çok seviyor.
1: Tabii ki.
0: Çalar mıyız çocuklar?
1: Tabii ki çalarız, tabii ki. Komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple, komple

0: İstanbul yolları mı, sonra ülke geneli hava durumu mu? Ver yavrum gelsin.
1: İstanbul trafiği %40'tayız sevgili Yıldırım. Rahatız, sakiniz. Güzel. İstanbul'da güzel bir cuma sabahını yaşıyor.
0: Hayırlı cumalar efendim.
1: Hayırlı cumalar Fatih Bey. Havamız da güzel, havamız sıcak, havamız güneşli sevgili Yıldırım. İstanbul 17-18 derece, anlık gün içerisinde 23-24 derecelere kadar görecek. Parçalı bulutlu, güneşli İstanbul'u yaşayacak İstanbullular. Ankara'ya geçiyorum.
0: Ver gelsin.
1: Ankara 8-9 derece soğuk sevgili Yıldırım. Sabah serinliği var ama gün içerisinde Ankara'da İstanbul gibi parçalı bulutlu, güneşli 22'ler 23'ler Ankara'da görülecek.
0: Tamam.
1: İzmir'e bakıyorum. İzmir anlık 15 derece. İzmir'de sıcaklıklar Ankara ve İstanbul'a göre bir tık daha yukarıda olacak. En üst düzey sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkabilir, hissedilir. Sıcaklık.
0: Ne diyorsun? İzmir'de, ne diyorsun?
1: İzmir'de sevgili Yıldırım.
0: Selam olsun diyelim mi İzmir'e?
1: Selam olsun.
0: Saygılar mı İzmir'e?
1: İzmir'e saygılar. İzmir'e.
0: Valla katılıma bakıyorum hocam. Katılım müezzem. Çok başarılı. Hakikaten insan kendini şey hissediyor. Lord hissediyor.
1: Lord.
0: Şuradaki katılımı görünce Lord hissediyorsun gerçekten.
1: Bir stick kırınızı alırım.
0: Ben çok yanlış okudum o cümleyi, biliyor musun?
1: Ya ben zor okudum.
0: Stick kırınızı alırım, o kadar yanlış okudum ki.
1: Neden dedim bizden
0: bize
1: böyle
0: bir şey? Sinirlenen bir dinleyici zannettim.
1: Bir de biz... Ama kendine istiyor. Kendine istiyor.
0: Kenya hava durumunu alabilir miyim? Kenya'dan selamlar.
1: Hemen Kenya'yı veriyorum. Kenya anlık 32 derece, Kenya anlık gün içerisinde 56'lara kadar çıkabilen bir Kenya var.
0: Kenya.
1: Çıkarken Kenya'da sokaklara lütfen şapkamızı babkamızı takalım.
0: Şimdi anladınız mı Anya'yı, Kenya'yı?
1: Vantilatörlü şapka. Günaydınlar, duygusal uyandım.
0: Ne diyorsun ya?
1: Duygusal uyandım.
0: Hocam,
1: bu sabah beni kaldırın lütfen, sarıp sarmalayın demiştim.
0: Hocam, bu duygusal uyananlara çok kötü bir haberim var maalesef. Mars retroda olduğu için bu ara bir süre daha böyle gidecekler. Ne? Yapacak bir şey yok.
1: Çok uzun sürer mi?
0: Biraz sürecek.
1: Ama o duygusallıklarını peki biz biraz...
0: Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız.
1: Hafifletemeyiz mi?
0: Yok, kendi düşen ağlamaz.
1: Ama şimdi retrodansa kendimiz düşmedik. Retro bizi düşürüyor o zaman.
0: Tamam, kendimiz düşürüyoruz.
1: Retroyla kişinin arasına bir şey koyalım.
0: Ya bir süre idare edeceğiz ya, bu kadar ya. Bol bol duş alalım. Vücudumuzdaki enerjiyi ne yapalım?
1: Atalım dışarı. Toprağa basalım sevgili.
0: Toprakta da yürünebilir. Bu da bir şeydir, seçenektir. Sevgili Sena da bu ara mesela Mars'ın retro, değil mi? Etkilendin sen de.
2: Etkilendim.
0: Etkilenmedim diyen yamulur.
1: Peki Mars etkileniyor mu retrodan?
0: Oğlum gezegen kendisi niye etkilensin?
1: Niye kendi bir şey yaparken insan ki mesela sen birine bir kötülük yaptığın zaman kendini de etkileniyorsun.
0: Etkilemiyorum. Öyle.
1: Etkilenir insan, etkilenir.
0: Etkilemiyorum abi, gram etkilemiyorum. Ben birine bir kötülük yaptığım zaman içten içe diyorum ki of iyi oldu.
1: Of iyi oldu diyorum. Of iyi oldu.
0: İçimden şöyle benim sesler geliyor bak. Şöyle sesler geliyor içimden bak. Böyle sesler geliyor içimden.
1: O kadar mutlu oluyorsun.
0: Aynen öyle. Ara gidiyoruz çocuklar, aradan sonra devam. Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'de şovumuz reklamlardan sonra devam edecek. Kıymetli yol arkadaşlarımız Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla
0: ayrılmayın.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş

0: çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bağlan hayata.
7: Reklam.

0: Gönül ister mi yayında at taklidi yapmak? Şurada at başı 100 lira alacağım diye. At başı ya. Bir taklit için aldığımız primler vallahi komik.
1: Sevgili dinleyenler bakın, ben yayından sonra ben aileme anlatamıyorum bu durumu, biliyor musunuz?
0: Çocuğum evde dalga geçiyor benim ya.
1: Babam at diyor ya. O beni arıyor bazen, Fatih amca diyor.
0: Geçen gün okuldan cuma erken çıktı biliyorsun. Okuldan alayım dedim yavrum. Dedim, okulun önünde arkadaşlarıyla beraber çıkmışlar. Hepsi beraber kişniyordu bana karşı.
1: Ne diyeceksin? Ne diyeceksin?
0: Ne yapayım dedim oğlum ya. Hep geleceğin için be yavrum. Kendim için bir şey istiyorsam aha da böyle oluyor.
1: İlle öyle yapma.
0: Ondan sonra siz de güzel dünyanın zengini siz.
1: At başı ya. At başı prim alıyoruz abi.
0: 100 lira. Sürekli at yapmamızın sebebi de o. İnek yapınca 80 veriyoruz.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: utanmıyorsun değil mi oynamaya şu an? Bu şarkıyla oynamaya hiç gram utanmıyorsun.
1: Neden utanıyorum sevgili Yıldırım? Her insan hata yapar.
0: Efendim Sena'nın Alem Efendi yükselmesine sebep olan bu güzel, bu öngörülü, bu güzel şarkı sizlerleydi. Kaçıranlar için söyleyelim, bu şarkıyı asistanımız, canımız yerimiz, güzel kızımız Sena'nın keşfiyle bizler de tanıyamadık. Sonradan tanıdık. İlk konserde mi söyledi Sena bu şarkıyı?
2: İlk konserinde söyledi. Konser. Ben oradaydım.
0: Ve biz bu şarkıyı beğenmedik. Bu ne lane şarkı demiştik. İnsan öğreniyor. Öğrenen bir canlı değil mi? İnsan öğrenen bir canlı.
1: En azından kabul ediyor sevgili Yıldırım. Kabul ediyor. Yani arkasında da durmadık yani. Yok yok yok, bu şarkı olmaz. Bu
0: biz
1: şarkı
0: biraz da bu tarafımıza güveniyorum. Evet. Ben biraz da bu tarafımıza güveniyorum. Yani kabul ediyoruz. Evet, hatalıyım diyebiliyoruz.
1: Hatalıyız. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Şarkı gerçekten güzelmiş.
0: İnanılmaz bir şarkı. Yani ritim olsun, şey olsun. Bakın, iyi olmasa Kobra Murat okur muydu? Ben sadece bu soruyu ortaya atıyorum ve geri çekiliyorum.
1: İyi olmasa Yılmaz Morgül okur muydu?
0: İyi olmasa bu şarkı bu kadar konuşulur, reelslerde kullanılır mıydı? Ya, ya. Bakın ne diyor eserde? Bu gidişat nasıl olacak?
1: Bu yara benim sonum olacak
0: diyor eserde.
1: Gel sen de bir yanıma sarsan ne olacak sanki? Zararım mı olacak? Kime benim ne zararım var?
0: Diyor eserde, öyle söylüyor. Anlayana. Anlayana da huzuruna sinek.
1: Saz.
0: Saz.
1: Az.
0: Vallahi öyle.
1: Az.
0: Viyana'dan selamlar demiş efendim. Bizden de size selamlar. Viyana'ya gitmeyi çok istiyoruz hakikaten. Zaten dinleyicimiz, bazı dinleyicimiz Viyana'ya gelin. Türkler yani. Size burada yemekler ısmarlıyor falan
1: gibi. Ben sana bak gitmeden sevgili Yıldırım, Viyana'ya gitmeden Viyana lezzetlerini yaşatacağım.
0: Abi ne varmış bu Viyana'da bu kadar? Herkes bir yemeğe davet ediyor.
1: Bir şinitseli var sevgili Yıldırım. Özel Viyana şinitseli. Bak yiyeceksin onu, sana götüreceğim bir yere. Diyeceksin ki vi anasını ya.
0: Vi anasını ya. Bu nasıl bir yemek ya bu? Öyle mi diyeceksin?
1: Öyle diyeceksin. Viyana'sını bunu niye ben daha önce yemedim diyeceksin.
0: Yok artık, abartma ya. Viyana'da ne ki? Viyana'nın şinitseli mi meşhur?
1: Şinitseli değil tabii ki, sadece şinitseli değil. Sevgili sokakları, tarihi ve kültürel yapısıyla Viyana bize kucaklarını açacaktır.
0: Viyana'sını ya. Montella Viyana'lı mıydı?
1: Montella İtalyan. İtalyan.
0: Çok pardon. Ben Viyana'lı zannettim.
1: Olsaydı başarılı oldu. Ona da Viyana'sını derdik.
0: Günaydın çocuklarla Konya yolundayız. Beyazıt ve Ekin Asya. Selam çocuklar.
1: Günaydın.

0: Bu arada dün akşam yayınında bizim bir Behçet'i bir dinleyicimiz yolda kalmış. Biz yayını aldık kendisini. Yolda bir anda arabası bozulmuştu. Ve
1: kaza değil miydi
0: onun? Turbonun. Sen dinledin mi? Akşam yayınını mı dinledin?
2: Ben kaza hatırlıyorum çünkü.
0: Yok, kaza değilmiş. Turbosu patlamış. Hatta yayında dinleyicimizden ses kaydı istedik. Turbonun patladığına dair mutluluk mesajları. Bir mesajlar. Turbonun bedeli 50 bin lira diye düşünüyorduk. Şimdi Behçet mesaj atmış. 75 çıktı diyor. Ben çünkü faturayı da bize söyler misin? Ne çıkacak diye. 75 çıkmış.
1: Turbo taktırmasa gitmiyor mu araba turbosuz?
0: Öyle olur mu oğlum? Turbasız gider mi araba turbosuz? Olur
1: tamam,
0: mu ya?
1: Turbo, yani turbo çok mu gerekli? Behçet yani çok hızlanmasın için... yavaş yavaş gider.
0: Öyle olmuyor işte.
1: Turbo Behçet... o işe yaramıyor.
0: O turbo değil oğlum. O başka bir şey.
1: Nasıl yani?
0: O başka
1: araba
0: bir şey.
1: Için gerekli bir parça o zaman.
0: Parça tabii çok gerekli.
1: 75 bin diyor çünkü. Tabii, 75 bin.
0: Behçet Bey için bir Fatiha çocuklar hep beraber bir Fatiha kursak.
1: Tabii okuyalım.
0: Çok çünkü bayağı sıkıntıları var belli
1: 75
0: ki.
1: 75 ciddi bir miktar sevgili yıldırım.
0: 75 abi yani bugün 75'inden lak diye masaya koyacağım bir şey değil ki.
1: Çok zor.
0: Hemen
1: çok
0: masaya zor. Koy desem lak diye koyabilir misin?
1: Ben koyamam şu an.
0: Ben de koyamam abi lak diye.
1: Yok geçti.
0: Varsa bir baba yiğit böyle çıkarıp lak diye masaya.
1: 75'i masaya bırakacak.
0: Var mı 75'i masaya bırakacak? Bir baba yiğit var mı?
1: Hani 7,5 desem. Sen bırakırım. 7,5 desem bırakırım.
0: 7,5'u ben de bırakırım. 7,5. 7,5 ne ki bugün? 7,5 herkes mi? Sokaktan 10 kişiyi çevir. 7,5'u bırakır. Ama 75'i lak diye masaya...
1: Türkiye standartlarıdır zaten 7,5. Ortalama sokaktan
0: 75 üstüdür.
1: 75 biraz daha fazla üstüdür gelir. Yani. Gelir.
0: 75'i bırakabilen baba yiğit varsa
1: yok,
0: da...
1: Yok.
0: Hakikaten gelsin burada...
1: Varsa da köken olarak yani baba tarafından Türk, anne tarafından İtalyan falan olur.
0: Ercan Yüksel abimize selam çocuklar.
1: Günaydın Ercan.

0: beyler, Onur Bey'in yazdığını gördün mü sevgili Yıldırım?
1: Ne yazmış
0: beyler,
1: Onur Bey?
0: Turbo için hiçbir şey değil diyor. Ben dün diyor bir aşıya 50 bin lira verdim çocuk için.
1: Çocuktan zarar etmişsiniz.
0: Kendi çocuğumun da sırtına binip gidemiyorum bir de diyor Tuhan. Öyle düşün.
1: Onur Bey bir aşıya 50 bin lira verir mi? Ne oldu ya? Aa, Allah Allah, çok
0: ciddi bir sağlık ilgili bir şey herhalde.
1: Büyük sağlık problemi.
0: Geçmiş olsun Onur Bey, yazarsanız aydınlatırsanız seviniriz. Bir de buradan geçmiş olsun dileklerimizi
1: Vallahi
0: gönderelim üzüldüm. Çocuğunuza.
1: Üzüldük.
0: 50 bin lira çünkü ciddi bir aşı için. Demek ki bulunamayan bir aşı yurt dışından falan mı getirildi acaba?
1: Günaydın Antalya, Tuğçe ben.
0: Günaydın, ha,
1: pardon,
0: Tuğçe.
1: Günaydın virgül Antalya virgül Tuğçe ben diyecektik galiba. Çünkü biz Antalya değiliz.
0: Değiliz
1: biz Antalya. Günaydın Antalya, Tuğçe ben.
0: Senin bir yerin Antalya'da ama öyle hissediyorum. Senin
1: hadi ben Antalya'da, siz Antalya mısınız?
0: Ben de değilim. Yani,
1: are you Antalya?
0: I'm not Antalya.
1: Tuğçe Hanım fotoğraf göndermiş. KU plakası bulmuş.
0: Antalya'da.
1: Evet, 3280 numarasının sonu. Sabitleyeyim ben Sena Hanım görsün.
0: Evet.
1: Evet efendim.
0: Şöyle.
1: Arda Bey diyor ki varsa 75'i laktaya bırakırım demiş ama euro olarak diyor. 75 euro.
0: 75 euro.
1: Ben de bırakırım abi.
0: Ben 7,5 bıraktım diyor. 75 eurodan daha yüksek.
1: Banu Hanım'ın mesajını bu sabah okumadınız. Hayır olsun beyler diyor. Aa, hakikaten. Banu Hanım nerede?
0: Banu Hanım biraz... şeymiş sevgili Yıldırım.
1: Ney?
0: Biraz duygusalım diyor.
1: Hakikaten mi diyorsun?
0: Evet evet ya, biraz duygusalım diyor. Gruba yazmış.
1: Ben görmedim.
0: İlgilenmiyorsunuz çünkü. Dur bakayım, Banu Hanım'la hiç ilgilenmiyorsunuz.
1: Bir saniye.
0: Sizden aradığı ilgiyi bulamıyor Banu Hanım.
1: Günaydın, duygusal uyandım. Aa, Allah Allah.
0: Senden umudu kesti zaten. Yani şey yapmana gerek yok.
1: Damlikon ve senden umutluyum. Fatih'den umutlu. Ay Banu Hanım çok... Ne oldu?
0: Duygusallık gelmiş sevgili
1: Banu Hanım. Duygusal uyanmış bu sabah.
0: Evet, 9 Ekim'de duygusal bir sabaha.
1: Niye, neden, bir şey mi oldu?
0: Belki bir rüya gördü sevgili Yıldırım. Oradan belki bir rüya duygusallığa onu zerk etti.
1: Allah Allah.
0: Geçmişte yaşanmış bir anı olabilir, onu şey hatırlattı. Olabilir. Ama kesin rüya, çünkü sabahın erken vaktinde yazdığını düşünürsek kalkar.
1: Ya bazen kalkmaz. Böyle uyanılabiliyor, duygusal uyanılabiliyor. Böyle sabahlarda benim insanlara tavsiyem şu: buzluktan bir buz alıp, ben yapıyorum çünkü böyle kötü hissettiğim sabahlarda.
0: Evet.
1: Yüzüme onun buzu sürüyorum. O bir ayıltıyor beni.
0: Duygusallığa peki
1: alıyor,
0: faydası?
1: Duygusallığı alıyor.
0: Buz.
1: Böyle saçma bir şey. Ama oluyor yani.
0: Oluyorsa denenir sevgili.
1: Oluyor, denenir.
0: Yani. Herkesin evinde buz vardır.
1: Yani ben yapılası bir şeyleri öneriyorum. Öyle sıradan bir şey ne yapmam çocuklar?
0: Önermezsiniz.
1: Asla.
0: Bir de herkesin ulaşabileceği şeyler.
1: Tabii.
0: Ulaşılabilir.
1: Sevgili dinleyiciler, burası Alem FM. Şov devam eder. Yanıcıklarınızın öperiz büyüklerin ellerinden. Hakan Bey demiş ki...
0: Hakan!
1: Hakan Bey'e anlatın.

0: Esra Hanım diyor ki Viyana lezzetini tadacağınızda Adana Lezzet Festivali'ne gelin diyor pazar günü diyor. Biz de oradayız diyor.
1: Oo. Geliyorum tamam pazar oradayım. Söz.
0: Davet gelmedik abi davet gelsin.
1: Pazar gidelim. Oradayım bana adres konum atın pazar günü oradayım.
0: Adana'da.
1: Adana'dayım Lezzet Festivali pazar günü geliyorum.
0: Olur mu oğlum böyle bir davet?
1: Adana Lezzet Festivali'ne geliyorum.
0: Bireysel mi gidiyorsun?
1: Bireysel gidiyorum. Gideceğim ya şu an içimden geldi. Adana Lezzet
0: Festivali. Ben kurumsal gidiyorsun zannettim.
1: Yok kurumsal arada. Gitmiyorum bireysel gidiyorum.
0: İyi hadi bakalım.
1: Tamam Adana Lezzet Festivali'nde görüşürüz. Yer zaman mekan alabilir miyim?
0: Oğlum ciddi misin lan?
1: Yanlış yere gitmeyeyim. Adana değil Gaziantep'e gitmeyeyim.
0: Adam bir anda karar verdi ya.
1: Ya şu an geldi. Adana'm geldi.
0: İyi hadi bakalım.
1: Günaydın Göteborg laleleri sizi diyor Hasan Bey. Aa ünlü mü acaba
0: Göteborg lalesi? Bilmiyorum ünlü mü?
1: Ben bizim Amsterdam lalesini biliyorum.
0: Bizim Türkiye'nin de laleleri
1: lale
0: meşhurdur.
1: Bizde, lale bizde.
0: Tabii. Ters açan lale de var bizde değil mi?
1: Evet. Göteborg lalesini bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum. Göteborg
1: ama güzel bir
0: hocam?
1: Şey herhalde. Göteborg sevgili Yıldırım şeyde bizim İsviçre'de. İsviçre'de
0: teşekkürler, Göteborg.
2: Teşekkürler.
0: Var mıymış?
2: Evet meşhur.
1: Nasıl?
0: Bakayım meşhur müymüş? Bakayım.
1: Aynı bizim lale gibi.
2: Kırmızı ortası. Ha,
1: bizim lale aynısı.
0: Bizim laleleri mi? Göteborg lalesini ilk defa görüyorum bu arada.
1: Allah Allah. Tulpan, Göteborg lalesi.
0: Tulpan diye mi geçiyormuş?
1: Tulpan diye geçiyormuş.
0: Ha, eyvallah. Selam olsun.
1: Ha, selamlar.
0: Aa ne güzelmiş ya lalelere bak görüyorum şu an. Evet, evet.
1: Güzel
0: evet.
1: Lale.
0: Biraz araştırdım.
1: Güzel lale.
0: Laleler.
1: Laleler.
0: Kahraman Karaca abinize selam çıksın çocuklar.
1: Günaydın Kahraman Karaca.

0: kısa bir ara, ara dönüşünde show devam eder. Reklamlardan sonra Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
6: BBVA. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Hayırlı cumalar demiş.
8: Hayırlı cumalar. Ne diyor burada sevgili Yıldırım şu arkada?
7: Ağzını neyi yemiş mi gösterdi? Bir kendine gel ya.
8: Özür dilerim, pardon.
7: Allah Allah. Çok. Sanki sokakta arkadaşlarıyla oturmuş falan böyle. düz yayın yap ya.
8: So sorry.
7: Ne?
8: So sorry.
7: Bak bir daha yaparsan papaz oluruz.
8: Tamam.
7: Kendine gel.
8: Papaz olmayalım şimdi, Müslüman bir ülkede gerek yok. Papaz olmayalım.
7: Doğru söylüyorsun, bravo. İyi şakaydı. İyi şakaydı.
8: Sağ ol.
7: Selam, buraya podcast al. Best of
6: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Bugün işe arkadaşıma gidiyorum. Alem Efem'i ilk kez dinliyorlar kendileri. Denizciyiz diyor. Sabah sporu alabilir miyiz? Bugün sabah sporu yok. Denizciyiz ne demek anlamadım ama herhalde denizde mi takılacaklar? Öyle bir şey galiba.
1: Denizciyiz dedi. Bugün denizciyiz herhalde. Hani bugün denizdeyiz. Bugün teknedeyiz. Açılıyoruz, balık tutuyoruz falan anlamında
0: gibi
1: mı? Yoksa
0: bir şey olabilir belki.
1: Deniz sektörüyle alakalı sevgili Yıldırım olabilir.
2: Deniz yolculuğu mu yapacaklar acaba?
0: Olabilir. Şey de olabilir belki. Denizciyiz. Arkadaşının adı Deniz. Hani bugün Deniz ne isterse bugün onu yapacağız. Denizciyiz.
1: Olabilir.
0: Bir şey olabilir belki. Güzel, ben çünkü öyle bir şey de sezdim.
1: Bugün denizciyiz. Bugün denizin doğum günü olabilir mesela.
0: Ha, o olabilir. Ya da mesela bugün denizciyiz dediği şey de olabilir. Yani dün piyadeydik. Önden önce gün tankçıydık. Bugün denizciyiz.
1: Bugün
0: Bahriyeli.
1: Bahriyeliyiz bugün.
0: Ha, öyle bir şey mi diyor acaba, bilemedim yani.
1: Bahriyeli. Bugün denizciyiz şey de olabilir sevgili Yıldırım.
0: Çünkü öyle bir ifade var. Denizciyiz diye bir ifade var ya. Denizciyiz.
1: Ya dünya deniz analarını koruma günü olabilir. Bugün denizciyiz
0: olabilir. Olabilir. Denizciyiz olabilir. Doğru. Bravo.
1: Öyle bir yerden yaklaşıyor olabilir.
0: Donanmadan yazıyor olabilir. Hani bugün denizciyiz falan. Niye bilemedik ki bu arada?
1: Bakacağız.
0: Ha, yazmış. Gemide çalışıyoruz, az subayız.
1: Hiç tutturamadık.
0: Denizciyiz deyince bir tane bir sürü şey oldu.
1: Ya bir tane bu topraklarda olan birinin denizciyiz dediği anda aklına ilk asker gelmemesi.
0: Bu topraklarda tam ya, banka reklamı gibi oldu.
1: Aklımıza...
0: Bu topraklarda krediyle alakalı... Bu tarım bizden sorulur falan.
1: Denizci dendi mi akla Bahriyeli evet. Asubaylar gelir. Selamlar olsun.
0: Evet. Çok güzel. Denizciyiz. Bugün izciyiz biz de demiş efendim bir dinleyicimiz.
1: İzciler.
0: Hiç izcilik yaptın mı sen?
1: İzcilik çok küçükken sevgili Yıldırım, daha ne böyle şey yalandan muhtemelen. Çocukken yapılan izcilikten ne olur, bir şey olmaz.
0: Oğlum gidersin zaten izcilik böyle. Maaşlı bir şeydi, yalandan oldu zaten, ne olacak?
1: Yok yani oldu. Güzel hani işi bile bilerek böyle yetişkinsindir.
0: Çadır ormanda. Kurmadın mı oğlum hiç?
1: Yok işte kurmadık, onu diyorum.
0: Çadır kurmadın mı?
1: Ya o gittiğim zaman kurmadım, ondan sonra öğrendim çadır kurmayı.
0: Şu an kurabiliyor musun?
1: Şu an çok güzel çadır kurarım.
0: Tabii yetişkin
1: hızlı
0: oldum.
1: Kurarım. Bir de artık. Hızlı kurarım yani. Hızlı kurarım. Elim çabuktur.
0: İzcilikte en çok öğretilen şeyler. Ateş nasıl akılır? Çadır nasıl kurulur? Kurur.
1: Hayatta kalma.
0: Hayatta kalma. Doğal hayatta kalma. Evet. Hiç ben izcilik deneyimim olmadı. Çok özenmiştim çocukken.
1: Ama siz çadır kurdunuz. İzci olmanıza gerek yok.
0: İzci olmadan kuruyordum.
1: İzci olmadan kuruyordum. Evet. Peki yasal mı? İzci olmadan çadır kurulabiliyor mu?
0: Kuruluyor, kuruluyor. Ya, işte, izcilikte biraz daha detay öğretirler.
1: Ya benim bildiğim çünkü Sağlık Bakanlığı'nın onaylı olman gerekiyor.
0: Hayır, ne alakası var? O da birazcık detay öğretirler. Doğada nasıl hayat akırsın? Bir çadırı kaç dakikada kurmak gerekir?
1: Bunlar kurma.
0: Hani kurdum önemli değil. Bir de onu
1: toplama da önemli. Toplama da çok yani. Önemli sevgili.
0: Yani. Senacığım izcilikle ilgili bir şey katıldın mı hiç? İzci.
2: Lisede katıldım.
0: İzci misin?
2: Yok yani izci gibi değil ama bir kamp yaptık ve orada hayatta nasıl kalınır?
0: Senacığım mangal yapmak izcilik değil. Çünkü mangalla karıştırdı kız.
1: Hayatta nasıl kalınır? Tavuk kanatla.
0: Tavuk Anne kanatları aldı mı babam? Öyle bir şey değil. İzci kampına katıldın mı? Yani ne diyeyim mesela? İşte 40 tane çadır var. Bir ya, hafta kalıyorsunuz
2: evet,
0: falan.
2: Evet 3 gün kaldık. Katıldım.
1: Güzel. Üç gün güzel.
0: Ne oldu peki? Ayı mayı bastı mı şey kamp
2: ya alanında? Ya bizi yediler hep.
0: Kim yedi?
2: Böcekler.
0: Ha, böcekler yedi. Böcekte bir şey yok. Böcekler ya. İzci selamı biliyor musun?
1: Şu.
0: İzci selamı var mı biliyor musun?
2: İzci selamı
1: şu.
0: O değil, o ona bakmasın. Yok o değil. Oğlum,
1: bu
0: o
1: yeni
0: değil
1: izci. Bu yeni izci. Bu deneyimli izci.
0: Hayır. Sen biliyor musun izci selamı?
2: Yok hayır nasıl?
0: Aa sen biliyor musun oğlum?
1: Şu işte.
0: O değil. Ha bu bravo şu. Evet aferin şu. İzci selamı evet. Şu. Aferin bravo.
1: Şu.
0: Evet. Ben Oba Bey'im diyor. En izci benim demiş. Kenan Murat yazmış.
1: Oba Bey! Ya aklıma babam sınıfı geldi ya.
0: Evet.
1: Ne obasıydı?
0: İnek obası. Uyan!
1: İnek obası
0: uyan diyordu. Değil mi? Öyle söylüyordu.
1: İnek obası uyan.
0: Evet.
1: Ben yavru kurttum diyor.
0: Yavru kurt mu?
1: Evet. En fazla kaç kişilik çadır kurdunuz diyor ircilikte diyor.
0: Ya oradan önce tek kişilik olur, iki kişilik olur.
1: O kadar ya, küçük çadırlardı.
0: Küçük çadırlar.
1: O zaman küçük çadır kuruyorduk.
0: Günaydın gençler, beni engellediniz mi diyor. Dün oğlu işimin doğum günüydü. Sizin aracınızla anı bırakacaktım. Ah. Olmadı. Ah be.
1: Kaçırdık
0: Nagihan
1: mı?
0: Nagihan Hanım kusurumuza bakmayın.
1: Şimdiden o zaman kutluyorum.
0: Şimdi kutluyorum.
1: Yani geçmiş doğum günü kutlu
0: bakmayın. Olsun. Bazen gözden kaçabilir. Kusura bakmayın çünkü ben burada bir taraftan yayın yapıp bir taraftan karşımdaki konuğu... şey ama dizginlemeye çalışıyorum. Yani bir atın ipleri gibi düşün. Evet. Bu yüzden kusura bakma. Kaçırabilirim efendim. Senin yüzünden bak nelerle şey yapıyorum.
1: Evet kaçırmışız sevgili Yıldırım. Kaçırmışız.
0: Evet. Çok güzel. Çok güzel. Siz görene kadar atacağım. Neyi efendim anlamadım. Plaka mı? Aa vallahi plaka göndermiş ama bugünlük verdik.
1: Gitti. Yarın sabah inşallah.
0: Yine de verelim hadi. Bir dinleyicimize daha verelim. Sabitledim. Eniz Bağır'a da verdik. S'ye de verdik yukarıda. Senacığım gördün mü? Sana zahmet ballı lokma ver.
1: Gördük. S'yi evet. De gördük. Oh.
0: Geldi mi? İyi geldi vallahi iyi geldi. Oh, iyi.
1: Ne kadar yattı?
0: Söylenmez.
1: Tamam.
0: 100 lira.
1: Erkeğin bağışı
0: şey değil.
1: Kadının yaşı diyorsunuz.
0: Ben inanırım böyle şeylere vallahi. Yani
1: bereketinin kaçacağını düşünüyor musunuz?
0: Tabii yani bereket bizde
1: peki,
0: önemli
1: bir şey kavram. Olmadan birilerine söylemek sizce o yaptığınız
0: yok,
1: işte
0: yok söyleyince bereketi kaçar. Söylememek lazım.
1: Söylememem mi gerekiyor?
2: Sayınca
0: da kaçar.
1: Sayınca da kaçar.
0: Bu mesela bereket kaçası varsa kaçar abi.
1: Şey inanıyor musunuz sevgili Yıldırım? Mesela bir aklınızda bir araba almak var.
0: Hmm.
1: O arabayı almadan önce mesela ya da işte ev alacaksınız bir şey yapacaksınız. Bunu sağa sola mesela ben ev alacağım ben araba
0: bir
1: alacağım.
0: Bir sana söylerim.
1: Söylemez
0: bir sana misin? Söylerim.
1: Neden?
0: Yani böyle ne bileyim annem hep şey derdi böyle saflara delilere karşı rahat ol hani. Onların nazarı değmez derdi. Sana söylerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Onun haricinde radyoda gizli tutarım özellikle.
1: Ya, o önce gene o.
0: Damla'ya söylemem mesela asla. Yani reklam müdürümüz
1: gözü
0: Damla'ya.
1: Gözü mü kalır? Gözü mü kalır?
0: Ya, Damla'nın biraz fitnemsi ya tam fitne değil de yani nasıl söyleyelim ona nasıl söyleyelim beraber yardım et bana.
1: Tabii fitnemsi güzel bir tabir.
0: Fitnemsi bir tavrı var ya Damla'nın. Yani,
1: fesatımsı da.
0: Fesatımsı, fitnemsi. Reklamcı olmasından kaynaklı bu arada asla eleştirmiyorum.
1: Karakteri de kişiliğiyle alakalı değil.
0: Asla karakteri.
1: Bu içinde bulunduğu sektörle
0: ilgili tabii yani. Bu yüzden Damla'yı anlatmam.
1: Başka
0: yani
1: anlatmayacağınız
0: mesela Banu Hanım'ı anlatırım o gider Damla'yı anlatır o başka o ayrı bir şey. Ben ne diyeyim ona engelleyemem ki onu.
1: Banu Hanım dedikoducu mu diyorsunuz?
0: Hayır.
1: Benim sırlarımı başka
0: kankalar diyorum.
1: Ha kankalar. Öyle diyorsunuz. Ben
0: şimdi,
1: pardon.
0: Biri sana bir şey anlatsa sen de gelip bana anlatırsın.
1: Ben yok anlatmam.
0: Oğlum,
1: ben çünkü anlatılanı 3 dakika sonra unutuyorum ben.
0: Biri sana bir şey anlattı gelip anlat.
1: Yok anlatmıyorum asla.
0: Ben sana anlatıyorum.
1: Ben biliyorum ben senin anlattığını da başkasına anlatmıyorum mesela. Ben toplayıcıyım sevgili Yıldırım.
0: Oğlum
1: genel toplayıcı düşün.
0: Ne anlamı var toplayıcı? Yani
1: ben genel toplayıcıyım.
0: Ne oluyor? Yük oluyor sana sen de biri anlat. Oğlum ben her şeyi sana anlatıyorum. Ben sana anlatıyorum ben sana. Sen de gelip bana anlatacaksın. Şirketler böyle ayakta kalır.
1: Arkadaşlık, dostluk böyle.
0: Böyle bir şey tabii ki de.
1: Ben hep saklamam gerekiyor.
0: Daha yani yok öyle bir şey.
1: Herkes
0: en yakınlarına mesela Sena gelir bana ben giderim Şeval anlatırım. Bu böyledir.
1: Böyle
0: ama
1: işte.
0: Hep de birbirimize şey deriz aramızda tamam.
1: Aramızda ben. Ben o aramızdayı gerçek zannediyordum. Gerçek değilse tamam.
0: Hayır anlatacaksın.
1: Hep ben aramızdayı gerçek
0: yok,
1: oldu.
0: Anlatacaksın.
1: Ha, tamam,
0: bundan sonra ne yapıyormuşsun demek ki?
1: Anlatıyoruz. Bundan
0: hadi
1: sonra
0: bakalım.
1: Anlatıyoruz.
0: İlk şeyi anlat şimdi canlı yayında anlat. İlk yakın zamanda duyduğum bir şeyi.
1: İşte benim direkt duyup anlatmam gerekiyor.
0: Unutuyorsun.
1: Ben sonra bana sorsalardı benim aklıma gelmiyor. Duyacağım o an duyacağım koşarak yanınıza geleceğim.
0: Alzheimer.
1: Değil. Sallamizer. Daha çok benimkisi.
0: Sallamizer. Alman markası.
1: Yani konuşulanları dikkate alamayış sendromu.
0: Sallamizer. This is Sallamizer. Araya gidiyorum.
1: Buyurun.
0: Aradan sonra show devam eder. Burası Alem FM. Saat 8. Şey gibi oldu ayağınızı denk alın. Saat 8, 9'da da geleceğiz.
1: Evinizden aldırırız.
0: Kısa bir ara saat başı sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Biri ağır 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve enkaz kaldırılıyor. Ayrıca enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Vali Yardımcısının intihar ettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı ile ilgili açıklama yaptı. Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tiyatrocu Neşat Uygur'un eşi, oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi, usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Uygur 89 yaşındaydı. Mersin'in Kula ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeni...
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfi'nin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlubu oldu. Sarı lacivertliler normal sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 8 dakika.
5: Alem FM hava durumu.
4: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28, Adana 31, Kayseri ve Trabzon 22, Erzurum 16 ve Diyarbakır 26 derece. Mutfak-

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Hanımlar beyler, show devam eder. İstanbul'da şahane bir sabah var diyebiliriz değil mi çocuklar?
2: Doğru sevgili yıldırım. Hava güzel. Soğuk değil, hava güzel.

0: Hafta sonu planları yapıldı galiba.
1: Akışlar var mı hafta sonu hanımlar beyler?
0: Bizim belli, hafta sonu planlarımız belli.
1: Bakalım sevgili, senin hafta sonu planların için hava durumuyla alakalı bakacağım.
0: Bak bakalım.
1: Nasıl?
0: Sen acaba hafta sonu planı yaptın mı yavrum?
1: İstanbul için demişsiniz. İstanbul için demişsiniz.
0: İstanbul için
1: cumartesi pazar çok güzel hava var.
0: Harika.
1: Çok güzel hava var cumartesi pazar.
0: Farklı bir şey yapalım dedik
1: bu
0: biz
1: hafta sonunu.
0: Sonunu
1: güzel değerlendirin, iyi değerlendirin. Hani şu an için şey var sevgili. Önümüzdeki hafta komple yağış gibi görünüyor. Hava değişebilir ama cumartesi pazar güzel.
0: Bu hafta sonu güzel.
1: Şey, ne yapacaksınız bu hafta?
0: Farklı bir şey yapalım dedik.
1: Farklı bir şey yapacaksınız.
0: Balığa gidelim dedik. Balık organizasyonu.
1: Enteresan fikir. Daha önce hiç duymadığımız bir şey sizden.
0: Yani bu sefer de böyle
1: biliyor
0: olsun dedik.
1: Biliyor muyuz balık tutmayı biliyor. Malzemelerimiz var
0: mı? Malzememiz var.
1: Çok güzel.
0: Kamış harika. Var.
1: Kamışım var. Kamışı zaten kamış varsa.
0: Şey var.
1: Yemli mi tutuyorsunuz, yemsiz mi?
0: İkisi de var. Yemli de var, yemsiz de var.
1: Ne yem kullanıyorsunuz? Palamuta mı atıyorsunuz, lüferi mi atıyorsunuz?
0: Her şeyi hakimsiniz bu arada. Valla neye denk gelirse onu atıyorum. Yani attım.
1: Fatih Bey, sizden şöyle güzel büyük bir palamut istiyorum. Kol gibi.
0: Attım ağzına, öyle der balıkçılar. Mesela atarlar, attım ağzına girsin boğazına derler.
1: Attım ağzına girsin boğazına.
0: Öyle bir balıkçılar arasında böyle bir tabir vardır.
1: Balık gelsin diye kolayca.
0: Balık gelsin diye söylenen bir tabirdir bu. Ben de bunu denedim, böyle deyince oluyor.
1: Oluyor mu?
0: Geliyor biliyor
1: çok
0: musun?
1: Çok güzel, çok
0: attım
1: güzel.
0: Attım ağzına girsin boğazına derler
1: attım
0: ki.
1: Attım ağzına girsin boğazına, attım ağzıma girsin. Kaç kere tekrar fark ediyor.
0: Bir kere söyleyeyim.
1: Her atışta mı?
0: Şeydir o, ne derler?
1: Ritüel.
0: Ritüeldir
1: ritüel
0: yani.
1: Gibi ya balığa.
0: Evet, söyleyelim beraber söyleyelim. 3-4. Attım ağzına girsin boğazına.
1: Attım ağzına girsin.
0: Ama bir kere dedik. Bir kere dedim, geri söylüyorsun, bırakıyorsun.
1: Şey gibi oldu bu ya. Ben şu an kimi hatırladım biliyor musunuz?
0: Ne gibi?
1: Bir daha tekrarlayalım, size soracağım. Aklınıza kim geldi diye. Üçümüz birlikte bu sesi bir daha tekrarlayalım lütfen. 1-2-3.
0: Attım ağzına girsin boğazına.
1: Kimi hatırladınız?
0: Saadettin Teksoy.
1: Vallahi bravo.
0: Kelim benim, kelim benim. Dökülüyor saçım benim. Evet.
1: Girdim Keloğlan mağarasına. Tarak tutar saçım benim.
0: Saçım benim. Eyvallah. Çok şeydir, vahşi bir slogandır ama balıkçılar bunu söylerler.
1: Evet. Evet. Biraz vahşet.
0: Vahşice bir slogan.
1: Ama iyi niyet yani. Yani iyi niyet.
0: Evet. Etem dede, etem dede.
1: Yorganı keten dede. Öyle değil miydi? Öyle de.
0: Öyleydi. Hocam da balık tutmayı biliyorum. Baksanıza bana bir sürü soru sordu sayın
1: ağzına
0: hocam.
1: Ağzına değil diyor. Ağzına değil mi? Attım ağzına değil mi?
0: Ne öyle.
1: Öyle değil mi? Attım ağzına değil Umut hocam diyor. Ben mi? Adam öyle öğretti.
0: Öyle ben attım, öyle biliyorum.
1: Ağzına mı acaba?
0: Yok hayır canım.
1: Değil değil mi? Ağzına
0: ağzına
1: yani.
0: Ne ya?
1: Ağzına atar mısın? Pardon ağzına geldi balığı.
0: Ben sizin yayında sınava giriş duası duymuştum diyor. Onu yaptım, her girdiğim sınavdan da geçtim. Allah'ım bildiğimi yaptır, bilmediğimi attır, attığımı tuttur.
1: Hatırlıyorum onu.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Geçen sene.
0: Yayında mı verdin?
1: Geçen sene hatta sevgili Yıldırım şeydeydi böyle. YKS ya KPSS de olabilir. O ikisinden birinde bir şey yapmıştık.
0: Bu şeye benziyor. Uyumadan önce ritüeller vardır yani, yattım sağ döndüm soluma yattıyordum.
1: Yattım neydi? Sağıma döndüm soluma
0: sığındım sübhanıma dinime imanıma diye böyle devam eden bir ritüel. Çocukluğumuzdan beri söyleriz.
1: Öğrenir.
0: Neydi onun doğrusu, neydi?
1: Yemek duası var mesela.
2: Ben şöyle biliyorum. Yattım Allah kaldır beni nur için. Öyle değil mi?
0: Öyle. Söyle bakayım şöyle.
2: Yattım Allah kaldır beni nur içine daldır beni. O kadar, dur bakayım.
0: Dur bir dakika.
1: Bak bu da farklı.
0: Diğerini söyleyeyim.
1: Seninkini hemen biliyorum
0: bulacağım,
1: Fatih.
0: Bulacağım bekle.
1: Sağ döndüm sağıma.
0: Yattım Allah kaldır beni nur içine can bedenden çıkmadıkça imanla uyandır beni diye. Hani
1: Barış Manço.
0: Değil mi, ona benziyordu aynı zamanda.
1: Bedenden çıkmadıkça.
0: Evet. Ama
1: döndüm sağıma solumayı var.
2: Ona... Evet, devamı yattım sağıma döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime imanıma.
0: Evet.
2: Yedi melek sağıma yedi melek soluma bismillah diyerek dalarım ben uykuya.
0: Böyle derler uyumadan önce. Onun gibi değil mi bu şeyde?
1: O şey de öyle. Balık duası da aynı sevgili. Biraz daha kısa ama olsun.
0: Bildiğimi yaptır, bilmediğimi attır, attığımı tuttur.
1: Yarabbim.
0: Çok güzel ya.
1: Güzel, samimi bir dua olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bence de.
1: Bildiğimi
0: var mı sevgili dinleyiciler? Neydi onun adı? Böyle ritüelleriniz var mı? Tekerlemeli ritüeller.
1: Yemek duası mesela var mı?
0: Ya benim annemin var da uyuyordur şimdi, uyandırmayayım
1: yemek
0: ya.
1: Yemek duası mı?
0: Yemek yaparken söyler, bir şeyler söyler.
1: Ha, yaparken?
0: Evet, bir şeyler söyler. Bilmem ne bilmem ne bilmem
1: onu
0: ne.
1: Onu öğren, falan. Onu öğren pazartesiye.
0: Ya anacığım uyuyor mudur acaba ya?
1: Çok böyle... erken abi, sabah 8 ya.
0: Bir şey neydi ya o? Hay Allah ya. Ne?
2: Ya yağmur mu? Teknede hamur, tarlada çamur ver Allah'ım.
0: Yok.

0: onu bilmiyorum. Hı. Bu sofra nur kaza bela dur. He mesela bu da söylenir.
1: Bu sofra nur
0: kaza bela dur. Artsın eksilmesin.
1: Taşsın dökülmesin. Falan. Hepinize yarasın. Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun. Sofrayı da kurak kaldırsın. Biz yedik, Allah artırsın, sofrayı kurak kaldırsın. Mesela bu da bir ritüeldir değil mi?
1: Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. O da askerden kalmaydı galiba.
0: Hazır mısın peki? Evet, askerde, bravo, evet. Bravo. Ünal Bey göndermiş yine böyle tekerlemeli ritüellerden biri.
1: Evet.
0: Yattım taş gibi, kalktım kuş gibi. Güzel, beğendim ben.
1: Bir de önceden kalktığının da farkında sevgili Yıldır. Hani yatarken söylüyor bunu.
0: Yattım taş gibi.
1: Kalkayım değil yani, kalktım.
0: Günaydın, dur bakayım. He, bir işin içinden çıkamadığımda veya makinenin arızasında işte bir terslik olduğunda bunu okumayayım ya, bunu yanlış anlarlar Cafer'cim. Kötü niyetle yazmamışsın ama okumayalım onu. Yemek pişirirken anneler şöyle söyler diyor. Benim elim değil, Fatma anamızın eli. Annem de bunu der.
1: Yemeği yaparken.
0: Yaparken öyle söyler.
1: Tamam.
0: Annem öyle söylüyor.
1: Biliyorum onu, duydum. Onu duydum.
2: Hastayken elimi tutar, Fatma anamızın eli olsun.
0: Eli der, öyle derler.
1: Şifa olmasın.
0: Şifa olsun diye derler. Kuzu gibi yat, koç gibi kalk. Bizde de öyle derlerdi. Süphaneke dinimiz amin. Fırat'ındı değil mi bu? Karikatür Fırat'ındı.
1: Karikatür Fırat.
0: Kocamın yemek duası, dur bakayım. Allah'ım kulum desin,
1: peygamberim ümmetim desin,
0: karım kocam desin, alem ne derse desin.
1: Hayırlı cumalara, sonunda hayırlı cumalara bağlamış.
0: Çok güzelmiş bu. Evet. Yattım, Allah kaldır beni. Çok güzel ya o da.
1: Yalan oldu.
0: Bazılarını okuma, bazıları biraz.
1: İşte bak, şey, evet, yapmıyor. Babaannemin duası vardı.
0: Babaannemin duası. Uyku. Nerede?
1: Onu yazmamış galiba daha. Yazacak herhalde.
0: Evet. Var, bizim böyle ritüellerimiz var. Şeytan aldı götürdü, atamadan getirdi. Kaybolan eşyalar için bir bulmak ritüeldir.
1: Için. İşte o Ethem dedi, eşya bulmak için değil mi?
0: Evet, doğru.
1: O nerede kaybettiysen buldur dedi. Öyle bir şeydi.
0: Su gibi git, su gibi gel. Bu olmaz oğlum. Bu öyle
1: su gibi aziz ol.
0: Dur bakayım. Annem nazar duası yerine şöyle bir dua yapıyordu. Dur bakayım. Bunu nasıl okuyacağım ben ya? Ak keçi bacağı, gök keçi bacağı, nazar da olmuş demiş, devamı gelmemiş. Bu kadar.
1: O kadar.
0: Okurken biraz
1: havada kalmış, yarım
0: havada kalmış. Yarım kalmış. Anlamadım. Bayram gelir ellere. Bu olmaz.
1: Ay gibi. Ya bu ne? Ayı gibi etlensin,
0: kurt gibi, yok, kurt gibi
1: kuvvetlensin. Ne bu, bebeğe mama verirken mi?
0: Herhalde öyle bir ritüel şey galiba herhalde. Bu. Evet. İnanılmaz iyi. Arkadaşlar tıklayamıyorum, o kadar çok geliyor ki.
1: Kilit şu an.
0: Yine kilitlediniz vallahi.
1: Ne çok Ethem'de de geldi be.
0: Arı geldiğinde arı bende bal yok, çiçeklerde daha çok.
3: Arı bende bal yok, çiçeklerde daha çok.
0: Çok derdik.
1: Arı da ne diyor lan bu deyip sokardı.
0: Sanki arı bunu duyuyor. Bunda yokmuş vallahi ya. Beyler, hadi gidelim hadi.
1: Ya beyler böyle, yanlış adres.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Senle beraber uçuyoruz biz. Biz uçarken Sena, sen söylesene o lafı. Bekle, ben işaret edeceğim sana. Bana bak.
1: Süleyman.
0: Sokalım mı ya?
1: Dur, sokacağız mı ya?
0: Şurada biraz duruyor mu?
1: Güzel de bir şey ya.
0: Hadi o zaman.
2: Ben de söyleyeceğimi unuttum.
1: Arı bende bal yok.
2: Arı bende bal yok. Çiçeklerde daha çok.
0: Bal yok diyor bende abi.
1: Yok be, yalan söylüyor. Geçen de aynısını yaptı.
0: O zaman sokuyoruz abi.
2: Arı bende bal yok. Çiçeklerde daha çok.
0: Abi yok diyor. Kız yalan mı söyleyecek ya? Hadi gidelim, dönelim abi.
1: Ben bir yaklaşayım.
0: Çiçeklere gidelim abi, ne olacak? Şurası
1: ben bir bakayım be ya. Dur
0: ya bekle. Abicim, kız çiçeklerde daha çok diyor ya.
1: Ya kız çiçek zaten. Manoli gibi tipe baksana. Var onda bir
0: şey. Abi arı bende bal.
1: Var onda bir şey.
0: Bal yok diyor. Abla kolay gelsin.
2: Arı bende bal yok. Çiçeklerde daha çok.
1: Yok be ya.
0: Kurban olayım, kızı uğraştırmayalım. Gel gidelim Allah aşkına.
1: Abi bak, sabahtan beri bir ısırık atamadım. Bir sokayım çekeyim.
0: Gibi. Arı bende bal yok. Buna inanırdık ya. Baya inanırdık. Bir de sarı giymemeye inanırdık.
1: Sarı giymemek. Arıya karşı mı?
0: Tabii, arı gelir oğlum öbür türlü.
1: Kendi de sarı diye mi?
0: Sarı giydi mi arı geliyor.
1: Allah Allah.
0: Bir de kahverengiye geliyordu. Onu da hatırlıyorum.
1: Hiç bununla ilgili bir şey
0: korkardık mi? Korkardık yani.
1: Enteresan.
0: uç uç.

0: Uğur böceği. Ya bunu niye söylüyorduk biz? Uğur böceği görünce mi söylüyorduk?
1: Elimize geliyordu, alırdık.
0: Uç uç böceğim, anne sana terlik pabuç alacak.
2: Sonra uçarsa...
0: Ne ki? Ney mesela bu şimdi, ney bu?
3: Uçsun
0: ne diye. Öğrendik bu dersten, ne öğrendik çocuklar? Evet, hani buyurun.
1: Kendimiz adına da bir temennide bulunmuyoruz uğur böceğine karşı.
0: Uç uç
1: yani
0: böceği.
1: Yani bu ne diyor biliyor musun? Belanı benden bulma diyor.
2: Annen sana diyor, git diye Emine diyor.
0: Terlik pabuç. Oğlum vuracağım, yapışıp kalacağım şimdi. Vuracağım,
1: zaten minicik bir şeysin.
0: Annen sana terlik pabuç alacak indirim varmış.
1: Tükürsen boğulursun bak diyor. Dilek evet tutardık, o da uçarsa dilek tutardı. Aa ne kadar güzel. Dilek tutardık, o da uçarsa dilek tutardı.
0: Aa güzel oldu. Evet. Evet sevdim.
1: Dilek tutardı. Karşınızda dilek tutardı.
0: Abi bazıları çok okunacak şeyler değil.
1: Ya beyler,
0: gördün mü?
1: Gördüm.
0: Oldu. Yattım sağıma döndüm soluma ama bir numarada bu var.
1: Abi arı renk körü diyor. Bırak şimdi sarı kahveyi.
0: Ulan nasıl... nasıl yıllarca boş yapmışız diyor ya. Şu tekerlemelere bak, ne saçma sapan şeyler diyor. Hediye söylerdik. Hazır mısın? Hindiye, hindiye hediye diyorum. Hindiye.
1: Gulu gulu hindi mi ne?
0: Hayır. Hindiye söylenen, seni hatırlıyor musun? Yok. Kabarama kabarama kel Fatma. Annen güzel sen çirkin.
1: Tamam.
0: Hatırladın mı?
1: Annen güzel sen, oradan hatırladım. Kabarama evet kabarama kel Fatma. Fatma.
0: Annen güzel sen çirkin. O da şey yapıyordu. Kulu kulu kulu kulu. Öyle yapıyordu.
1: Çok iyi ses çıktı.
0: İyi yaparım.
1: Çok iyi ses
0: çok
1: çıktı.
0: Çok iyi yaparım.
1: Bir daha yapsana. Kulu kulu kulu kulu. Bak.
0: Nasıl hocam, nasıl?
1: Bak çok iyi. Benim ya atın bittik, önüne geçti 120 yaz Fatih'e. Bana 100 yaz.
0: At, senin atın çok iyidir abi. At, 100, at da çok iyisin.
1: Attan 100 alırsan.
0: Ben hindide iyiyim.
1: Hindiden 120'yi alırsın.
0: Yılbaşına doğru beni duy. Yılbaşına doğru çok daha iyiyim.
1: Daha sessiz hindide olman gerekmiyor mu? Yakalayıp kesecek.
0: Yok abi, ben yakalayıp şey kesecek. Cesurum anlamında o. Yani. Beni kesemezsin
1: buradayım
0: anlamında.
1: Buradayım
0: yani
1: ben diyorum.
0: Bir yap ya, at yap, at gelsin senden. Çok iyi. At başı değil mi? At başı çalışıyoruz.
1: At başı çalışıyoruz.
0: Harika. Harika.
1: Sibel Hanım stüdyoda hindi var.
0: Hindilerden de korkarım ben bu arada. Ha.
1: Belli o sanki böyle şey.
0: Hindi kafese falan gördün mü? Köyde möyde uzaktan yürürüm.
1: Böyle kabardığı anda bir şey yapacak hissiyatı
0: sana
1: var.
0: Sana doğru koşacak gibi geliyor ya.
1: Böyle uçacak, saldıracak
0: bir
1: böyle.
0: Bir hindiden korkuyorum hocam. Bir de neden korkuyorum biliyor musunuz?
1: Kadınlardan.
0: Hayır hayır. Paçalı horozlar var ya köylerde. Aa. Bodur.
1: Horoz var ya.
0: Gagalıyor ya.
1: Gagalar tepene çıkar, kafanda gagalar uçarak. Uçarak gagalar, havada gagalar.
0: Çok korkuyorum ya.
1: Ya horoz yapar sevgili, tehlikeli
0: horoz. Paçalı bodur olacak ama.
1: Evet biliyorum onları. Paçalı ve bodur.
0: Koşuyor koşuyor koşuyor. Bir de durmuyor bir de ya. Sürekli peşinden koşuyor.
1: Ya koskoca yayın koordinatörünün yaptığına bakın beyler demiş Mustafa.
0: Hakikaten ben utandım şu an.
1: Yok utandım.
0: Utanma geldi bana.
1: İçinizdeki hindiyi öldürmediniz hala bak. Yaşıyor o hindi içiniz. Bence güzel bir hareket yaptı.
0: Ama çok değil, bir baba hindi.
1: Yani hey Allah. Karşı böyle komşu. Hey Allah.
0: Yeter bitir. Ama bunu sormadan da bitirmeyelim.
1: Bir gelsin bir kavu soru... çiftliği yapay zeka fotoğrafı gelir mi kavu çiftliği?
0: Gelir birazdan ama bir soru soralım. Ve doğru cevap veren, madem hayvanlardan konuştuk, hindiden konuştuk. Doğru cevap veren 5 dinleyicimize sticker gönderelim.
1: Oo, geliyor.
0: Hazır mıyız? Hazır mıyız?
1: Gelsin.
0: Hadi bakalım. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Sorumuz bu. Ne diyorsun?
1: Çok güzel soru.
0: Sabahın sorusu bu. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Meşhur yılların sorusudur bu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: En çok yazılan cevabı söyleyelim ki insanlar artık yazmasın diye. Bu ne kalabalık cevabı geliyor. Cevap bu değil. İndi kalabalığa girmiş. Bu ne kalabalık demiş diyorlar. Bu yanlış bir cevap, onu söyleyelim.
1: Doğru cevap hindi konuşamaz.
0: Olacaktı, doğru cevap olacaktı. Hindi konuşamaz olacaktı. Buna benzer yine bir ifade vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Pijama giymiş file ne denir? Hatırlıyor musun?
1: Filler pijama giymez mi?
0: Yok değil.
1: Cevabı.
0: Oğlum bunu bilmiyor musunuz ya?
1: Umuttum.
0: Nedir? Pijama nedir? Giymiş file ne denir?
1: Ne denir?
0: İyi geceler. Bak bizim Merve yazmış. Merve Aktaş. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, yediğimiz bal içtiğimiz can olsun. Bu güzel nimetler hepimize afiyet olsun. Özgür Asaf'ın beslenme duasıymış bu.
2: Özgür günaydın.
0: Özgür'üm, öpüyorum aslanım benim. Tamam yapma yavrum.
1: Takıldım ben, hindideyim şu an ya. Hindi boynu yediniz mi beyler diyor.
0: Hindi?
1: Hindi boynu.
0: O ne lan? Hindi boynu nedir ya?
1: Hindi boynu yenen bir şey mi ya? Hindi? Ha şey satılıyor böyle gırtlak sevgili Yıldırım. Soluk borusu gibi böyle uzun uzun.
0: Aa tamam ben yiyemem onu ya.
1: Uzun buruşuk duruyor.
0: Bazı şey evet, bazı şeyler tipinden dolayı yiyemiyorum. Vallahi yani görüntü de önemli. Ben de o estetiği görmem lazım.
1: Tamam hindi.
0: Hindi boynu.
1: Hindi de görürsen kötü. Hindi de görürsen kötü ama hani şeyde şarküteri kasaptı reyonunda gördüğün zaman vitrininde sevgili Yıldırım, o deriden arındırılmış olduğu için sadece boğum boğum kemikleri görüyorsun.
0: Ya ne bileyim.
1: Gırtlak.
0: Beni çok şey yapmıyor.
1: Hindi gırtlağı. Tavuk da aynı. Tavuğun da var mesela küçük. Daha küçük olur hindiye göre.
0: Evet. Boynu mu?
1: Boynu.
0: Dört fil bir arabayı nasıl sığar? Alın ben de size sorayım demiş. Dört fil bir arabayı nasıl sığar? Var mı cevabı size? Sene var mı sende?
3: Yok. Benim yok.
0: Tamam o zaman kapatalım yani.
1: Dört fil bir arabaya
0: nasıl sığar?
1: Nasıl, çok basit. Araba zaten de beş kişilik değil mi sevgili Yıldırım? Biri şoför, biri öne oturur. İki fil de arkaya oturdun mu dört fil bir arabaya
0: sığar. İki fil öne, iki fil arkaya.
1: Evet işte dört fil bir.
0: Hani tamam beş, bu kadar.
1: Altı fil desen zorlanırım. Ama dört fil çok basit.
0: Doğru cevap bu muydu acaba ya?
1: Doğru cevap filler araba kullanamaz.
0: Mı? Neyse bilemedim.
1: Kesin gene var, alengir var. Dört fil bir arabaya nasıl? İki öne, iki arkaya. İşte nasıl yani olacak yani? Sığmaz. Ya da sığmaz. Niye sığsın ki?
0: Saçma sorunu, saçma fil cevap olur. Yani. Peki.
3: İki öne, iki arkaya diyor cevap.
1: Tamam işte iki öne.
0: O muymuş?
1: Dedik bir şoför, bir
0: artık
1: yan.
0: Artık bilmecenin de bir anlamı kalmadı. Yok herkes yani, Google'ladı.
1: Böyle olmaz ki.
0: Bu çok... Ne ya? Zorbalık lan bu. Vallahi zorbalık ya. Başka var mı böyle zor soru? Hangi varsa maymunlar sorun ağaca çıkamaz diye bir soru gelmiş mesela.
1: Makak maymunları.
0: Ne bileyim ben, bayağı teknik cevabım ben var burada.
1: Ben bilimsel olarak söylüyorum, makak maymunları.
0: Makak mı? Öyle bir maymun var mı?
1: Makak var.
0: Makalım.
1: Buyurun makalım.
0: Makak.
1: Hep beraber makak.
0: Dur bakayım, makak maymunu. Aa varmış hakikaten. Primatmış bu.
1: Evet.
0: Öyle yazıyor, makak maymunu. Oğlum ne korkunç bir tipi var bunun ya.
1: Bazı maymunlar çok tehlikeli, tövbe bakmıyor mu sevgili Yıldırım?
0: Birine de benzet. Yani böyle tövbe Allah'ım, günah yazma ya Rabbi, ama böyle ilk gördüğümde biri dedim bu ya, bu ne? Bu neymiş ya? Gördün mü tipi? Ay tövbe tövbe ya Rabbi tövbe. Ben bu lafı demedim. Demedim.
1: Demedim. Vallahi döner gelir başına.
0: Ama yok demiyorum.
1: Makak.
0: Makak mı? Bak mı yakı ya vallahi ben, bu nedir ya, bu nasıl bir maymun lan?
1: Bu biri gerçekten, tövbe estağfurullah. Kaç lan?
0: Vallahi billahi ya. Ay. Sizin olan ama başkalarının kullandığı bir şey söyleyin diye bir soru gelmiş. Yeni soru. Dinleyiciden yeni soru.
1: Başkalarının kullandığı.
0: Benim olan ama başkalarının kullandığı bir şey.
1: Ara sıra mı başkalarının?
0: Kalbim. Kalbim, iğrenç bir cevap var. Gerçekten iğrenç bir soru. Arkadaşlar bilmecelerin altına cevabını da yazın ya.
1: Soru soruyorsunuz.
0: Yani soru soruyorsunuz, şey cevabı yok.
1: Ya, erkek ata ne denir yazmış.
0: Erkek mesela ata şey mi?
1: Ne?
0: Erkek ata ne denir?
1: Damızlık.
0: Hayır canım.
1: O ayrılan olmuyor.
0: Erkek ata ne denir?
1: Kısrak değil, Alman.
0: Kısrak
1: dişisi oluyordu. Evet. Erkek ata ne oluyordu? Erkek ata nedir? Ay.

0: Aygır mı? Aygır.
1: Hayır oğlum.
0: Aygır ya.
1: Aygır erkek. Doğru, erkek adam. Evet, aygır.
0: Aygır. Bayat demiş cevap.
1: Bayat mı?
0: Bayat.
1: İğrenç. Ya yazık. İğrenç, hakikaten kötü.
0: Birleşmiyor
1: ya.
0: Birleşmiyor ki. Beygir de var. Beygir.
1: Evet. Gençler günaydın diyor. İlaçlarımı almadan radyoyu açıyorum. Bendeki yeriniz çok ayrı. Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. Serdar Bey. İlaç. Var olsun bizleri.
0: Ne ilaç, ne ilaçlarını almadan dedi. Biz miyiz ilacı acaba sevgili Yıldırım?
1: Yok ya, normal
0: biziz, ilaç. Biz olabiliriz bak.
1: Yok oğlum, onu söylemiyor.
0: İlaçlarımsınız siz.
1: Sevgisini
0: benim.
1: Sevgisini dile getiriyor.
0: Birimiz tansiyon, birimiz şeker ilacı gibi düşün sevgili.
1: İlaçlarını Yıldırım. Almadan.
0: Şimdi ilaçlar sevgili Yıldırım, biliyorsunuz toplumumuzda büyük yara. Hı-hı. Özellikle çocuklarda, burada bilimsel bir bilgi vereceğim. Hı-hı, lütfen gülme efektine basmayınız.
1: Yok basmıyorum, buyur.
0: İlaçlar biliyorsunuz, çocuklara bazı ilaçları içirmek çok zordur.
1: Neyi zor abi, vuracaksın ağzına, için diyeceksin. İçin, bu kadar ya.
0: İşte ağzıyla içiyor, ağzına vurursan içemez.
1: Çok şımartıyorsun çocuklar abi.
0: Enseden iki tane tokat atacaksın.
1: İçmiyorum ben, içeceksin kardeşim.
0: İçmeyebilirim.
1: İşte o ilaç içilecek.
0: Acı oluyor ilaçlar.
1: Ya acı, acı ama şifası tatlı.
0: Bazı ilaçlar şifası tatlı mı? Bazı ilaçlar aşırı acı.
1: Ya acım acı kardeşim, içecek sonra şifa o ya.
0: İçilebilecek gibi
1: bir şey. Bir de faydalı şeyler acıdır. Öyle bakmak lazım.
0: Onun mı? İçin yeni nesil ürünler var.
1: Neyi var?
0: Dil kılıfı.
1: Ney? Dil kılıfı mı?
0: Dil kılıfı.
1: Bir dakika, yetişkinler için bu.
0: Yetişkinler için.
1: Takıyorsun.
0: Dil kılıfı takıyorsun. O acı tadı.
1: Vücudumuzda, ağzımızda tat alma yerimiz neresi bizim?
0: Uç.
1: Dilimiz.
0: Evet, dilimiz.
1: Kılıfı takıyorsun.
0: Kılıfı takıyorsun.
1: Şurubun acı tadını mı almıyorsun?
0: Acı tadını almıyorsun. Dil ön taraftan aldığı için şeyi böyle bir dile
1: geçiyor. Var mı lan gerçekten?
0: Tek kullanımlık,
1: dur bakacağım bir
0: tek
1: dakika,
0: kullanımlık 25'li paketleri halinde satılıyor.
1: Bekliyorum bir dakika, bakıyorum. Aa evet, varmış gerçekten.
0: Dil kılıfı.
1: Ya abi, buna da para harcama ya. Buna da para vermeyelim artık ya.
0: Ben buna
1: ya.
0: Bir şarkı bekliyorum ya, Orhan. Neymiş? Orhan Baba'dan.
1: Dilli kılıfı, dilli kılıfı. Ya da mesela kılıfır bedrek olur.
0: Dil kılıfı. Şurup için eminim.
1: Ulan gerçekten böyle bir... Sen bunu nereden biliyorsun?
0: Sevgili Yıldırım, ben bunu...
1: Bazı bilgiler sende niye var abi? Dil kılıfını niye bilir bir
0: dil
1: insan?
0: Dil kılıfı, ya bu acı tadı nasıl geçiririm diye sevgili Yıldırım. Bir araştırma yapmıştım kendim için.
1: Sen şurup mu içemiyorsun?
0: Şurup içem.
1: Acı diye.
0: Acı diye. Acı diye şurup içemiyorum ben. Yakıyor. Dilimin ucunu yakıyor. Abi rahatsız siz, ediyor.
1: Vallahi bak,
0: araştırmıştım ne yapabilirim diye. Daha sonra araştırmanın neticesinde bana dil kılıfı sevgili Yıldırım.
1: Aldınız mı?
0: Ben aldım.
1: Dil kılıfı mı aldın?
0: Dil kılıfım var benim.
1: Ya sen iyice gerçekten kafayı yemişsin. Sen git tedavi ol.
0: Niye?
1: Dil kılıfına da para veren adam.
0: Çok uygun fiyatlı. Tek kullanımlık zaten.
1: Sen var ya, bu düzenin. Bu şey düzeninin, ne denir ona?
0: Kapitalist
1: düzenin köpeği olmuşsun. Özür diliyorum, bu tabir için özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Alenen.
0: Estağfurullah.
1: Oğlum dil kılıfı niye alıyorsun? Çok... Yazık günah, çoluk çocuğunun rızkını niye
0: ama
1: veriyorsun
0: böyle saçma sapan ürün? Yani hani 100 liralık bir şey, anladın mı? Hani çok böyle ince...
1: 100 lira 10 kere alsan... 1000 lira. Bugün 1000 lira az para mı?
0: Tabii 10 kere de almayız ya. 25'li kutu yani, bundan anladın. Yani gidiyor, uzun süre kullanılıyor. Yani.
1: Peki mesela hanım diyor ki.
0: Evet.
1: Ben diyor yemek yaptım diyor.
0: Tamam.
1: Ben acılı seviyorum aşkım, sen acısı seviyorsun. İki ayrı yemek yapacağım diyor.
0: Tamam.
1: Sen şöyle hanıma şöyle yaklaşabilir misin? Hayatım gerek yok, dil kılıfı aldım.
0: Sen acılı yap.
1: Ben kılıfla yerim.
0: Kılıfla yerim ben.
1: Ne diyorsun?
0: Çok bak, bu fikir aklıma gelmemişti. Ama o zaman masraf artıyor. Sürekli kılıfla gezmemiz gerekir.
1: Kısa da kılıfla gezmem.
0: Dil kılıfı her yemekte. Her yemekte diline kılıf takacaksın.
1: Öyle abi. Misafirliğe gittin mesela.
0: Acı
1: kılıf
0: yiyen
1: var
0: kılıfını
1: mı?
0: Hazırlar diyorsun.
1: Tabii yani. Ya da restorana gittin mesela. Ya ben acısız söylemiştim. Hemen garson geliyor.
0: Kılıf getiriyor.
1: Canlandıralım.
0: Ben müşteri miyim?
1: Hayır, ben müşteriyim.
0: Sen müşteri, ben garson.
1: Garson olsun. Tamam. Garson. Geldi, gelmesin.
0: Ama arkada bir restoran ambiyans sesi verir miyiz? YouTube'da.
1: Ambiyans sesi.
0: Olaya girelim, olaya girelim.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Restaurant ambiyans.
1: Öyle mi yazayım?
0: Evet.
1: Restaurant. Ambiyans mı, ambiyance mi?
0: Ambiyance.
1: Ambiyance.
0: O da ambiyans diye.
1: Tamam. Aa, yazmamış, dur bakayım. Restaurant mı dedin?
0: Restaurant, ambiyance.
1: Ambiyance.
0: Evet.
1: Evet, restaurant ambiyans. Evet, veriyorum.
0: Onu verirseniz eğer, evet, restoranda şöyle hissedelim kendimizi.
1: Tamam. Pardon.
0: Buyurun. Buyurun abi.
1: Kolay gelsin.

0: Bir sipariş verecektim.
1: Tabii ki buyurun. Ne vereyim?
0: Ben bir tane beyran alayım ama...
1: Başımla beraber abi.
0: acısız olsun.
1: Acısız beyran. Başımla beraber abi.
0: Eyvallah abi.
1: Başka ekmek getireyim mi abi?
0: Ekmeğe gerek yok. Bir beyran alayım.
1: Başımla
0: yeter.
1: Beraber. İçecek alıyor musun abi? İçecek alıyor musun?
0: İçecek almayayım. İçecek alayım.
1: Başımla beraber abi.
0: Ne zaman gelir?
1: Hemen getiriyorum. Beyranımız hazır, 5 dakikaya geliyor.
0: Tamam, beyranımız çok teşekkür ederim.
1: 1,5 olsun mu?
0: 1,5 olsun.
1: Başımla beraber.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun abi.
0: 5 dakika sonra.
1: Abim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şöyle buyur abim.
0: Oo, çok da güzel görünüyor.
1: Oh, yeni abimiz evet. Gibi.
0: Şöyle bir kaşık alayım hemen.
1: Bak, bu beyran var ya, hayat. Bu beyran hayat.
0: Çok güzel görünüyor gerçekten.
1: Hastalıklara şifa. Afiyet olsun, bir şey olursa gene beni...
0: Pardon. Efendim, çok acı bu ya.
1: Nasıl acı ya?
0: Vallahi çok acı bu.
1: Hakan, acısız dedi ki oğlum. Oğlum acısız dedi.
0: Tam bağırmayın canım.
1: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
0: Bu şekilde olmaz. Bana tamam. Of.
1: Bakayım, bir bakayım.
0: Sen de bak.
1: O kadar da acı değil ya. Abi sen bunu yersin ya.
0: Ya vallahi yok, bana göre acı abi. Bana,
1: ya,
0: vallahi ya. Bana acı ya.
1: Ya bunu acı diyen erkek de ne bileyim, beyran içmesin ya. Mercimek. Ben size süzme mercimek vereyim abi. Süzme mercimek.
0: Yok abi, hayır. Ben beyran. Acısız beyran tamam. İstiyorum kardeşim.
1: Dur.
0: Parası ne diyeyim ya?
1: Tamam, gerek yok, paraya gerek yok. Yeni bir işçi sistem getirdik.
0: Ney?
1: Dil kılıfı. Abim.
0: Ney?
1: Dil kılıfı ister miyiz abicim?
0: Dil kılıfı.
1: Ben, acıyı önleyen.
0: Ver bakayım, ne yapıyor?
1: Başımla beraber.
0: Yiyor muyuz bunu? Önden mi yiyoruz?
1: Yemiyorsun. Dile takıyorsun.
0: Hadi dile takayım.
1: Tak dile, çıkar
0: dile. Terzaksana bana.
1: Dur ben takayım.
0: Bana tane tak.
1: Dur ben takayım.
0: Bir dakika.
1: Şöyle
0: öyle.
1: Dili dışarı çıkartalım. Dişimiz dile değmesin. Şöyle. Şöyle. Tam oturdu. Tam senlik.
0: Böyle içiyor mu?
1: Vallahi senin dilin için yapılmış, yemin ediyorum. Böyle.
0: İçiyor mu?
1: Böyle bak, bir kaşık al. Bir kaşık al.
0: Ya, yok,
1: al bir kaşık. Yok.
0: Abi yapışıyor mu? Ne bileyim bir şey var
1: mı? Eriyecek. Yavaş eriyecek. Çorbanın sonuna doğru eriyecek o.
0: Tamam bir dakika. İçeyim mi?
1: İç abi. İç bak abicim.
0: Oo. Sıfır tat.
1: Yok. Gitti ağzındaki. Çorbaya düştü ağzındaki. Senin dil de maşallah.
0: Eyvallah.
1: Oyuncu küreği gibi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu bir gel şey mi vardı bunda? Benim dilim uyuştu ya.
1: Bir şey yok.
0: Vallahi dilim uyuştu.
1: Ulan yanlış şey taktık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Turbo Marş.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, Alem FM'in dijital platformu Alem Portal'dan bahsedeceğiz size birazcık. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında içinde 4 dijital radyo var.
1: Alem Slow var sevgili evet. Yıldırım, bir de. İki de Alem Farabesk, Alem Plaktan ve Alem Atmosfer.
0: Alem Atmosfer bizim için ayrı bir yerde. Neden? Çünkü sizin radyonuz. Çünkü o içindeki şarkıları siz yapıyorsunuz. Alem Atmosfer'in içine yapay zeka ile üretilen şarkıları koyduk. Sizin gönderdiklerinizi koyduk.
1: Göndersinler o zaman. Göndermeye devam etsinler. Biz de çalmaya devam edelim sevgili
0: Fatih. Nasıl yapacaklar onu?
1: Şöyle yapacaklar. iletişim@alemfm.com
0: Buraya gönderecekler.
1: Buraya gönderecekler yapay zekalı yaptıkları şarkıları.
0: Evet.
1: Biz de Alem Atmosfer'in içine yerleştireceğiz beğenirsek.
0: Baktık ki insanlar yapay zeka ile şarkı üretiyorlar. Herkes üretiyor. Çünkü kolay yani. O zaman sizin ürettiğiniz şarkıları çalan bir platform olsun dedik. Alem Atmosfer dijital radyolarımızın içinde ayrı bir yerde. Çünkü Türkiye'de örneği yok. Dünyada da örneği yok, ben görmedim.
1: Yok, böyle bir platform yok.
0: Böyle platform yok. İnsanların gönderdiği yapay zeka şarkılarının çalındığı bir radyo. Ben denk gelmedim, o kadar da baktık. Dünyada bir ilk diyebiliriz yani. Sizin ürettiğiniz şarkıları çalan bir radyo. Alem Atmosfer, Alem FM'in dijital platformunda altyapılarını Alem FM hazırladı. Uzun bir süreç.
1: Size sadece göndermek kaldı.
0: Bu kadar. Biz bitirdik mevzuyu. Siz gönderiyorsunuz. Filtreliyoruz ve çalıyoruz. Bu kadar. Mevzu bunlar var. Bu. Ya az önce bir şeyden bahsettik ya, dil mil falan filan.
1: Evet.
0: Furkan diye bir dinleyicimiz. Buna tıpta sulcus tendinis sendromu denir. Dilde acılaşma olur, dal geçmeyin demiş. Dal altına geçme. Da dahiliye doktoruyum yazmış. Ben de okey işareti verdim. Reklam dönüşü okuyacaktım.
1: Tamam.
0: Furkan ne demiş sonra biliyor musun? Abi salladın.

0: Ya niye okey işareti koydunuz? Sallamış. Ben onu ciddiye aldım ya.
1: Sen ona okey dedin, okuyacağız dedin.
0: Evet abi şakaydı anlamında demiş. Sonra gülücük attım. Ama bu gerçekti diye de düzeltmiş. Furkan teşekkür ederiz.
1: Furkan ne gerçek ne hata yanlış.
0: İnanın onu anlayacağımız bir çağda değiliz.
1: Ya Furkan ne gerçekten. Furkan lütfen. Furkan.
0: Sercan. Eski eşimle sabah ritüelimiz. Sizi dinleyip sonra da programla alakalı birbirimizi arayıp tekrar tekrar gülüyorduk. Güne sizle başlıyorduk, motive oluyorduk. Ayrıldık.
1: Bitti gitti.
0: İlk kez sizi dinlemeye karar verdim. Onu özlediğimi anladım diyor.
1: Aa.
0: Ayrıldıktan sonra ilk kez dinliyorum sizi diyor.
1: Arayıp dinledin mi diye sordunuz mu?
0: Eminim o da şu an dinliyordur diyor. Seni çok özledim komutanım.
1: Deyince anlayacağız herhalde biz. Komutan deyince karşı taraf anlayacak
0: evet, muhtemelen. Arada bir... Aralarında bir diyalog galiba bu. Diyalog. Evet. Biliyorum saçma mesaj oldu ama ya okursunuz o da dinlerse diye bir an mutlu olmuş dinleyicimiz. Biz de okuduk.
1: Olabilir her şey bir şey vesile olmuş olabilir.
0: Olabiliriz.
1: Olur bir mesajla.
0: Mesajla. Arayayım mı Sercan'ı?
1: Sercan'ı ara bakalım.
0: Bilemedim.
1: Ara bakalım Sercan'ı.
0: Açar mı ki
1: Sercan'da
0: acaba?
1: Sercan'da da bir duygusallık var. Retro. Retro Sercan.
0: Vallahi retrodan
1: vallahi
0: ya.
1: Vallahi retro
0: bunun
1: var
0: insanlar
1: ya.
0: İnsanlar ağlıyorlar ya.
1: Geçti bunu. Herkesin üzerinden geçti retro sevgili Yıldırım. Yemin ediyorum.
0: Vallahi öyle
1: tank
0: oldu.
1: Tank gibi tank gibi ezdi geçti herkesi.
0: Aradım şu an Sercan'ı ama açarsa tabii kulağımda şu an çalıyor.
1: Yolda palet izli insanlar görebilirsiniz.
0: Ne izli?
1: Palet.
0: O ne ya?
1: Tank paleti.
0: Ha tank paleti. Sercan aradı ama şu anda bir hareket...
1: Yok mu?
0: Şu an yok.
1: Yok Sercan.
0: Sercan'ı şöyle bir daha bir deneyeyim ben son bir deneyeyim.
1: Sercan şu an Müzeyyen Senar. Benzemez kimse sana da. Ben
0: o
1: sana
0: ne
1: söyleyeyim. Ya, biraz duygusallık var. Şarkı dinliyor şu an. Yazdı gitti muhtemelen sevgili Yıldırım.
0: Dur bakayım. Bir daha aradım ben.
2: Düşünsene.
0: Açtı. Sercan'ım günaydın.
2: Günaydın.
0: Ne kadar oldu ayrılalı?
1: Arayalım diye kurgu yapmıyorsun değil mi Sercan lütfen?
2: Yapmıyorum ama aramayalım ya.
0: Kimi aramayalım? Aradık yolum açtın ya.
1: Seni aradık ya.
2: Okey.
1: Kimseyi aramayacağız abi. Bir tek seni arayacağız.
0: Eski işinizi mi aramayalım diye söyledin.
1: Yok öyle bir şey yapmayız.
0: Yok aramayız canım onu arar mıyız.
1: Biz de aşk böcüğü müyüz abi eskiden de o programlar.
0: Sercan Bey ne kadar oldu ayrılalı?
2: 6-7 ay oldu sanırım.
1: Yeni daha taze.
0: Çok evet. Taze ama sizin de özgüveninizden dolayı kutluyorum yani.
1: Vallahi
0: genelde insanlar böyle kendini frenler yazmaz. Siz açık açık yazmışsınız vallahi. Ne kadar güzel bir insansınız. Hala evet, seviyorsunuz
2: yani.
0: Belli.
2: Evet 6-7 ay sürdü bunu kabullenmek o yüzden yazdım zaten.
0: Beraber dinleyip sonra da aralarında programın kritiğini yapıyorlarmış. Biz de böyle hikayeleri bilmiyoruz. Siz anlatınca biliyoruz.
2: Evet. Yani sabah böyle ikimiz şehrin farklı yerlerine doğru giderken bütün günü kötü geçmemesi için böyle sabah motive olmak için sizi dinlerdik böyle. Sonra birbirimizi arayıp işte orayı duydun mu işte oradaki espri falan ara sıra size yazardık. Bak benimkini okudu. Benimkini okumadı diye böyle.
0: Sercan burada ağlasan var ya müthiş reyting olur. Tam şurada.
2: Evet.
1: Bir istedi. Bir istedi. Yani.
0: Var ya. Evet. Bu...
1: Yayın şu an istedi.
0: İstedi abi. Buraya bir ağlamaklı ton bir şey lazım ya.
2: Evet. Abi arkaya şey verelim böyle. Şiirimiz bir yani.
0: Ne vereyim? Diriri,
2: evet.
0: Diriri.
2: Tam güzel bir Netflix dizisine çevireyim mi? Hem gerçek olsun hem komik olsun.
0: Yap bakayım. Yap bakayım.
2: Ben böyle insanlar beni biraz böyle sert bir insan olarak görür. İşte eski eşim sadece böyle yumuşak taraflarımı görürdü. Ben bazen böyle romantik bir şey konuştuğumda çok ciddi duramazdım. Yani sonrasında yine böyle espri yapıp cıvıyıp bir şey yapardık böyle. İki saniye bile romantik olamazdım. Söylediklerimin hepsi gerçek. Onu çok özledim. Sizi de çok seviyorum.
0: Ağla burada ağlaman lazım.
2: Evet işte onu söylüyorum yani. Yapamıyorum ama ağlayamıyorum.
0: Ağlayamadı
2: yani.
0: Be.
2: Evet.
0: Sena yalandan ağla sen ağlasana.
3: Ben ağlayacağım. Ben çok kötü
0: Sercan
3: olmuşum.
0: Bey belki buraya bir şey yazar. İsmini söyleseniz de biz buradan taratsak olmaz mı?
2: Yok yazarsa zaten anlarsınız siz merak etmeyin.
0: Of çok iyi cevaptı. Bu güzel cevaptı. Sercan Beyciğim çok teşekkür ederiz bu duygularınızı bizimle paylaştığınız için efendim.
2: Ben teşekkür ediyorum sağ olun.
0: Çok öpüyoruz. Hakkınıza hayırlısı olsun diyelim.
2: Teşekkür ederim sağ olun. Hepimiz
0: için. Alkışlarla uğurluyorum Sercan abi.
1: Sercan hariç herkes ağladı.
0: Vallahi yazılanlara bakıyorum da ben de.
1: Yola çıkarsak. Sercan retrodayız gaza gelme kardeşim.
2: Evet abi. İşimde gücündeyim abi.
1: İşimde gücündeyim abi. Devam abi.
2: İşime gidiyorum abi.
0: Sercan'ım çok öpüyorum. Var ol.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Eyvallah. Ne diyorsun hocam?
1: Bir değişik bir kapanış yaptık sevgili
0: Yıldırım. Değişik oldu
1: vallahi. Değişik bir kapanış yaptık.
0: Kapanış yapmadık ama birazdan yapacağız kapanış.
1: Ya tamam işte yani hani duygu.

0: Kısal bir şey, son eriş gibi bir şey.
1: Ya sen, biz burada konuşuyoruz ama milletin hayatında bambaşka şeyler oluyor.
0: Tabii abi bak, ve şimdi
1: şeyin, hikayenin içinde bir yerdeyiz.
0: Bak senin şakaların başkalarının hüzünlenmesine sebep oluyor mesela.
1: Bilmiyordum mesela, Sercan abi anlatmasa böyle bir hikayenin içinde olduğumuzu bilmiyoruz. Evet. Selen sen niye ağladın? Vallahi ağladı.
0: O da şey yaptı.
1: Kız niye ağladın?
0: Duygusallaştır.
1: Şuraya ağlıyor şu anda.
0: Duygusal, o da duygusal zamanından geçiyor.
1: Oldu abi, ben de ağlayayım o zaman ya.
0: Oldu, ne bu ya?
1: Ama Sercan ağlasa ne güzel olurdu ya.
0: Sen bir hıçkırık istedim biliyor musun Sercan'dan?
1: Sercan'a bir sticker gönderelim.
0: Kendine gelsin Sercan.
1: Hadi bir ara, aradan sonra şovu sürdürelim. Bu ara hepimize iyi gelecek. Ben de ağlayayım geleyim.
0: Allah Allah.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Dünya.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: otosor.com.tr.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: 2-31 Ekim tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve

0: Aragaz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlı hayata.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim şovun sonuna geldik. Sercan Bey'e çaldık. Hocam siz de ağlıyorsunuz. Ne oldu?
1: Var bende de bir... yaşanmamışlıklara...
0: diyelim mi?
1: Sercan kardeşim Allah gönlüne ferahlık versin.
0: Abi.

0: Sercan yazmış. Böyle olmaz abi, arkasına bir tane de S-400 istiyorum. Evet, meraklı hızını öpüyoruz. Şahane bir gün diliyoruz. Akşam 18'de görüşelim. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Her marka araca

Şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
6: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Biri ağır, 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve enkaz kaldırılıyor. Ayrıca enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Vali Yardımcısının intihar ettiği ortaya çıktı. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tiyatrocu Neşat Uygur'un eşi, oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi, usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Uygur 89 yaşındaydı. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı bugün açılıyor. Hizmete girecek projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayı...
9: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
8: Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlubu oldu. Sarı lacivertliler normal sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
9: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 42 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.524, yarım altın 21.825, çeyrek altın 10.916, gram altınsa 6.697 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
10: Alem FM hava durumu.
8: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28, Adana 31, Kayseri ve Trabzon 22, Erzurum 16 ve Diyarbakır 26 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
10: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yeri.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: ekspertiz.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Parafly'in katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Çin, Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
5: Parafly'in katkıları.

0: birazdan. Bu gençlik benim.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
0: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Vay! Bu tavuk aşmış.
6: Kral.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
2: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İşte

0: Yalı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: 31 Ekim tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 6

0: özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Bu çorba aşmış.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlubu oldu. Sarı lacivertliler normal sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız.
10: BIST 100 endeksi %0,42 puan artışla 12.264 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 48 dakika.
9: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.372, yarım altın 21.750, çeyrek altın 10.878, gram altınsa 6.674 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aragaz. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi.
0: Birazdan. Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan, koşu.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

ile yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin ekim sayısı tüm bayilerde. Expertise, Dino Bile. Turbo marş gücü.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Mall of İstanbul MOİ sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni

Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayatım.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltında. Ankara Pursaklar'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. Sevinç ve Balcı kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapmakla suçlanıyor. Fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiği ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiği belirtildi. İstanbul Başakşehir'de okula saldırı düzenleyeceği yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi. Çocuk hakkında adli işlem başlatıldı. Yalova'da 6. kattan düşerek can veren Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıktı. Gülter, üst soya karşı kasten planlayarak öldürmekle suçlanıyor. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı bugün açılıyor. Hizmete girecek projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek. Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi ise 4 saatten 1,5 saate düşecek. Araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Buna göre araç muayene istasyonlarının denetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Yükümlülüklere uymayan işletmelere 17.367 lirayla 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Motorine dev zam, benzine ise indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 6 lira 40 kuruş artacak. Benzinin litresi ise 96 kuruş ucuzlayacak. Türkiye hafta sonu yaz mevsimini yaşayacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Yeni haftada ise yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmeti.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gitme dünyam, dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün.
0: Birazdan.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: su taş kaşar.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet

0: Reklam.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağla hayata.
4: Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
4: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Reklam.

0: Ya bugün anonsa biraz geç geldik ki kaldık, kusura bakmayın. 11.50 anonsunu gecikmeli yapıyoruz.
1: Hoci baba, hoci baba dedi sanatçımız.
0: Sevgili dinleyiciler, Ece Seçkin Dibine Dibine isimli eserin son bloğunu belki dinleyemeyeceksiniz. Anonsumuz bugün ortadan oldu, kusura bakmayın. İçeride yoğun bir gündem var çünkü. Evet. Umut Bezgin'in kovulmasıyla ilgili bazı görüşmeler yapılıyor. Hocam ne düşünüyorsunuz? Ya yani bir anda gözden çıkardık sizi çünkü.
1: Yani çünkü yapacak bir şey yok sevgili Yıldırım. Bazı şeyler kaderden öte geçemiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Rabbim herkese hayırlısını nasip etsin inşallah.
0: Amin diyelim mi?
1: Amin diyelim.
0: Senacığım sabahki podcast yok diye sistemler var. Dinleyicimiz sistem ediyor.
1: Ya var. Haberin ya olsun. Nasıl yok ya, var ya.
0: Ben gördüm ama bilemiyorum göremeyenler.
1: Ben kesin görüyorum ben.
0: Şimdi kıymetli dinleyiciler, birazdan Ahmet Atıfoğlu isimli kardeşimizin muazzam şarkısını dinleyeceksiniz. Bu Aşkın Girdabında isimli eserini dinleyeceksiniz.
1: Bu Aşkın Girdabında Ahmet Atıfoğlu. Ne güzel şarkı. Can, kapcan, merak edeceksin, soracaksın nereye? Nereye? Gidiyorum cehennemin
2: ta dibine. Yok ben gelmem. Al. Sen görüşürüz Ece.
0: Oğlum şarkıyla konuşuyorsun. Bir dakika.
1: Ama kim gelir ki? Yani cehennem dibine gideceğim, geleceğim mi diyor. Kim gelir ki
0: çok
1: seninle?
0: Çok sevdiğim biri varsa Ece, gelirim yani, abi. Yani çok sevdiğim. Sevdiğim biri varsa mesela karım davet etti. Karıma giderim.
1: Cehenneme.
0: Hayır, oradaki metafor oğlum o.
1: Ya abi ben metafor olarak algılama sen onu. Ben gerçek soruyorum.
0: Hayır, gerçek de gidin ben. Hani denir ya senle cehennem dibine kadar falan.
1: Yani öyle ben hiç ya. Öyle şeyler söylemem. Rabbim duyar.

0: Hadi Ahmet Hatipoğlu sen anons et. 11.50 anonsunda bitirmiş olalım.
1: Şarkı neydi sevgili Yıldırım?
0: Ahmet Hatipoğlu bu aşkın girdabında.
1: Ve işte Alem FM'de 11.50'de bir şeyler oluyor. Neler oluyor az önce duydunuz. Şimdi sırada Ahmet Hatipoğlu bu aşkın girdabında.
2: Merhaba ben Ahmet Hatipoğlu. Bu aşkın girdabında şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Eurolig'in 4. haftasında Anadolu Efes bugün saat 21.15'te Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Beşiktaş da saat 21.30'da İspanya'nın Kosner Baskonya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff 1. turu ilk maçında bugün Slovenya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.276 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.357, yarım altın 21.742, çeyrek altın 10.874, gram altınsa 6.672 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Alem FM hava durumu.
2: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28, Adana 31, Kayseri ve Trabzon 22, Erzurum 16 ve Diyarbakır 26.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: giderim. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bu tatlı aşmış.

0: ve şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
4: Paraflay'ın katkı.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği yepyeni çocuk müzikali Kurabiye Adam, rengarenk dünyası, sevilen maskot karakterleri ve interaktif yapısıyla çocukları yepyeni bir sahne macerasına davet ediyor. Renk dansından gökyüzü yolculuğuna, eğlenceli bilmecelerden hep birlikte söylenen şarkılara kadar her bölümde çocukları yeni bir sürpriz bekliyor. Bu güzel gösteri 31 Ekim saat 11, 13 ve 15'te Hilltown Seyirlik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM üyesi ülkelerin iradesinin genel kurulda veto hakkına sahip 5 ülkenin kararına bağlı olduğunu söyledi. Erdoğan, uluslararası sistemin ağır yaralı olduğunu belirtti. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kazıtı uyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalasında Gülter'in tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi. Güner 16 Temmuz'dan beri tutuklu bulunuyordu. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. Sevinç ve Balcı kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yapmakla suçlanıyor. Fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiği ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiği belirtildi. Ankara Pursaklar'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. İstanbul Başakşehir'de okula saldırı düzenleyeceği yönünde ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi. Çocuk hakkında adli işlem başlatıldı. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı bugün açılıyor. Hizmete girecek projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek. Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi ise 4 saatten 1,5 saate düşecek. Araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Buna göre araç muayene istasyonlarının denetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Yükümlülüklere uymayan işletmelere 17.367 lirayla 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Motorine dev zam, benzine ise indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 6 lira 40 kuruş artacak. Benzinin litresi ise 96 kuruş ucuzlayacak.

0: sana kaçar yine deli yakın beni.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Elindeki kemer olayım, saçındaki taka olayım.
2: Birazdan.
1: Reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Reklam. Podcastlerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde

Sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Eurolig'in 4. haftasında Anadolu Efes bugün saat 21.15'te Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta saat 21.30'da İspanya'nın Kosner Baskonya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu ilk maçında bugün Slovenya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.

0: smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 12.276 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 43 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.357, yarım altın 21.742, çeyrek altın 10.874, gram altın ise 6.672 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Vay yerim yıkeler ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler.
0: Birazdan. Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca...

mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Bu kaşa.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam.

Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Sesi ve olağanüstü sahne performansıyla sizleri büyülemeye hazırlayan Deha Bilimlier seyircileriyle buluşuyor. Sen de bu gecede yerini almak istiyorsan 25 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yerini ayırt.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Pilot'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilot'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi, birazdan.

0: birazdan. Reklam.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Velcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: Reklam.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz.

0: de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Eurolig'in 4. haftasında Anadolu Efes bugün saat 21.15'te Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta saat 21.30'da İspanya'nın Kosner Baskonya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Amirli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff 1. turu ilk maçında bugün Slovenya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.296 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası

0: Yer yer yoğun, 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.216, yarım altın 21.671, çeyrek altın 10.839, gram altınsa 6.650 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem FM hava durumu.
0: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28, Adana 31, Kayseri ve Trabzon 22, Erzurum 16 ve Diyarbakır 26 derece.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir?
5: Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
7: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
1: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 9 Ekim 2026, günlerden cuma, haftanın son günü. Kepenkleri kapatıyoruz. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim. İşte onlardan bazıları. Bulunduğunuz yeri duymazsanız alınmayın. Tamamen ezbere sayacağım. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nimet, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcek, Ereğli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,

Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Sinan, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene.

Senin yanında Tarkan okunmaz bile demem. Bizim Eko sağ ol. Nasıl belli çalışma arkadaşım oldu? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902 sevgili dinleyenler, 536-901-8902. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün kıl olduğumuz şeyleri konuşacağız sevgili dinleyenler. Neye kıl oluyorsunuz? Aslında Tarkan'dan kıl olduğumu çalacaktım ama dedim ki boş ver. Şimdi mevzuyu zaten ben söyleyeceğim. Tarkan'ın da bu şarkısını dinleyelim. Neye kıl oluyorsunuz? Nokta nokta noktaya kıl oluyorum dediğiniz ne var? İçimizdeki en kıl olan insanları arıyoruz. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Neye kıl oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım, neye kıl oluyorsunuz? Yapıştırın gelsin.

Hemen şey boyunkinden başlıyoruz. Diyor ki yavaş hareket eden insanlara. Konuşan da var mı sen? Ya şimdi içine içine konuşanlar var. Var mı etrafınızda? Ya içine içine böyle yani.

Çıtır çıtır çıtır. Dur bakayım. Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? Tamamdır. Hadi bakalım. Erkeklerin trafikte padişahmış gibi davranmalarına kıl oluyorum demiş efendim. Yürü be ablam. Hani ablam dedim ama herhalde ablasınızdır bunu yazdığınıza göre. Padişah gibi davranmalarından. Değil mi? Kimisi giderken benim de böyle fonda arkada sen mehter marşı çalıyor sanki. Doğru yani. Aslında doğru diyor. Babasının yoluymuş gibi gidenler. Ben bunu ama cinsiyetçilik yapmayayım. Kadın erkek diye ayırmayayım da.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba ablaymış, tamam. Dediğim gibi zaten erkeklere yapıştırdığına göre. Katılıyorum efendim size. Hani trafikte padişahmış, bu yolu babam yaptırdı dermişçesine gidenler değil mi? Ben de kıl oluyorum onlara.
1: Gerçekten öyle ama ya.
0: Yani hakikaten ciddiysen ama ben böyle tabii erkek kadın diye ayıramam genelde bu tarz insanlara. Trafik onun gibi. Şimdi şeye mesela ben katılmıyorum. Mesela işte ne bileyim şeritte yavaş gidiyor, orada yavaş gidiyor. Bu şimdi giden var, gidemeyen var, geçen var, geçemeyen var falan da tek şeritli yolda el frenini çekip de baba 2 dakika deyip yan binaya girip 15 dakika gelenler falan oluyor mesela. O sanki sokak onunmuş gibi. Evet. Ben de kıl oluyorum.
1: Aynen oluyor gerçekten. Ben aynı zamanda direksiyon eğitmeniyim. Bayan olduğum için üstüne gelenler çok oluyor.
0: Direksiyon eğitmeni nerede? Çok özür dilerim, kestim.
1: Arabanın böyle bir köşesinden kafamı çıkartırsa böyle bir haykırasım var ama ayıp diye yapamıyorum.
0: Biriyle böyle trafikte falan tartıştınız mı, böyle ele levyeyi alıp inmeler falan oldu mu hiç?
1: Ya levyeye taşımıyorum vallahi. Yoksa.
0: Neredensiniz hanımefendi?
1: Lazım olsa belki bilmiyorum ama şu anda hiç şey yapmadım, taşımadım bugüne kadar.
0: Neredensiniz acaba?
1: Büyükçekmece.
0: Ha, İstanbul'dasınız yani.
1: Evet, İstanbul Büyükçekmece.
0: Şu an mesela şu anki hani şeyde ders akışınızda kaç kişiye ders veriyorsunuz direksiyon dersi?
1: Yani genelde sadece bayanlara veriyorum, artık erkeklere ders vermiyorum.
0: Kaç bayan var acaba? Bayan demeyin bu arada. Gerekiyor. Bayan demeyin, linç yersiniz. Kadın onun adı. Kadın onun adı.
1: Kadın olsun, tamam.
0: Evet, linç yersiniz. Gerçi kadın kadına bir şey yapmaz da o ben demişim gibi olur. Kaç kadın var efendim şu anda şeyde listenizde ders verdiğiniz acep?
1: Yani şu anda 2 tane öğrencim daha bekliyor.
0: Evet.
1: Bir tanesine gidiyorum. Bunu bir 5 ders sonrasında öbür adayımı alacağım.
0: Ya kaç var diyelim? 3 tane kadın var diyebilir miyiz?
1: Yani 2 ay içerisinde 4. kadın diyebilirim.
0: 4. kadın 2 ay içerisinde.
1: Evet.
0: Nasıl peki, var mı? Parlak mı yani? Gelecek parlak mı? Olur mu sizce? Ne diyorsunuz?
1: Vallahi kendi adaylarımı kendim gibi yetiştirdiğimden dolayı trafiğin Allah yardımcısı olsun.
0: Hiç şey dediğiniz oluyor mu peki içinizden mesela, ya yok bu olmaz ya filan.
1: Ya olmaz dediklerim var. Yani bir tanesi vardı. Kız o kadar güzel bir kız ki.
0: Evet.
1: Çok güzel makyaj yapmış. Ama diyorum ki girişte, sağ girişte sola yerleri ihmal ediyorsun diyorum. Ya hocam niye veriyorsun dedi.
0: Al işte, hadi buyur.
1: Dedim ya. Arkamdaki önündeki nereye gittiğini görmesi gerekiyor. Onlara nasıl nereye gittiğinden.
0: Tam işte.
1: Dedim ki,
0: tam işte.
1: Rica ediyorum.
0: Tam ehliyet verilmemesi gereken bir. Hiç dinlemiyor beni, hiç dinlemiyor. Hiç beni dinlemiyor hiç. Evli misiniz efendim?
1: Eşiniz geriden geldiğinden dolayı, yoksa dinliyorum ben sizi.
0: Anladım abi. İşte tam ehliyet verilmemesi gereken tip yani. Tam yani, tam söyleyeyim.
1: Ben komisyon arkada otururken aynı cümleyi kur, harcı tekrar yatırırken anlarsın dedim. Ne kadar önemli olduğunu.
0: Harcı tekrar yatır. Siz ama güzel ya. Biz de çünkü biliyorsun canımızı al paramızı alma. Güzel yerden vurmuşsunuz yani. Neredesiniz şu an?
1: Yani
0: bir trafik durumu.
1: Kibar bir şekilde anlatmak başka türlü nasıl olabilirdi bilemedim.
0: Neredesiniz, bir trafik durumu aktarabiliyor musunuz bana? Neredesiniz?
1: Şu anda trafikteyim. Esenler'den otogara doğru ilerliyorum.
0: Anladım. İyi yolculuklar. Öpüyorum hanımefendi. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Var olun. Sağ olun. Oo, Şevval kendini paralamış. Ara verelim, ara verelim diye. Tamam, verelim. Ver ver arayı, ver gelelim hadi. Ver arayı. Ver.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla
2: Güzellikler Dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: durup. Evet. Eve geç gelen erkeklere kıl oluyorum demiş efendim. Erkeklere? Evde erkek nüfusu çok fazla galiba. Evde? Öyle mi erkek nüfusu? Çok mu fazla?
1: Sevmem nispet. Senle yaşadığım o sözüm yok.
0: Zaten yazık bize ya. Erkekler. Yani erkek olarak başlayınca hayata 10-0 falan mağlup başlıyorsun ya. Vallahi. Yani hakikaten öyle. Yani. Bu kadar erkekten bahsetmişken size daha güzel bir şeyden bahsedeyim. Rüzgarın gücü 11 yıldır kadınlarla. 80'den fazla kadın yelken takımından 1300 yelkenciyi ağırlayan Türkiye'nin ilk ve tek kadın yelken yarışı Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 18 Ekim'de gerçekleşecek. Kurumsal, bireysel ve üniversite takımları kupanın 11. yılında bir kez daha iyiliğe yelken açacak sevgili dinleyenler. Ve hattımızın diğer ucunda Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komite Üyesi Serap Hanım var. Serap Hanım, alkışlarla merhabalar.
2: Merhaba Serdar Bey. Nasıl? Merhaba size ve tüm Alem Efendim dinleyicilerine sevgiler.
0: Sağ olun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi ne kadar güzel yapılan organizasyonda hani yelkenciler kadın, bağlanan kadın. Bu zannediyorum ki burada tek erkek duyurusunu yapan ben oluyorum galiba şu anda. Hani başka hiç erkeğe denk gelmedim bu organizasyonda.
2: Şöyle aslında profesyonel kurumsal takımlarda erkek olmuyor gerçekten son senelerde, ama daha yeni yarışa çıkmış bireysel takımlarımız da var.
0: Evet.
2: Ya da kurumsal olup da çok fazla yelken yarış deneyimi olmayan teknelerde biz bir erkek skipper dediğimiz, yani erkek bir kişi bulunmasına izin veriyoruz.
0: Tabii ki
2: ama
0: Serap Hanım,
2: yani beni tutmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece tehlikeli bir durum olursa Allah korusun yönlendirmek, destek olmak için.
0: Tabii ki Serap Hanım bulunsun, çalışsın, işine yani erkek. Doğru diyorsunuz yani. Evet, ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım tabii ki, ama hani işin yetkilisi, bilgilisi olarak sizden duymak isteriz kadınların yapmış olduğu bu olayı. Buyursunlar efendim, dinliyoruz.
2: Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Şöyle biz üç kadın bu yelken sporunda kadın yelkenci sayısının çok az olduğunu görünce dedik ki neden sadece kadınların yarıştığı bir kupa yok? Yani çok kupa düzenleniyor İstanbul'da, ama biliyorsunuz güneyde de bir sürü yerde çok yarışlar olur. Hı hı. Ama kadın sayısı, kadın yelken sporcu sayısı çok az. Öyle çıktı fikir. Yani dedik ki biz bu kupayla bir kere kadınların yelken sporuna olan ilgisini hani arttıralım, destekleyelim. Yeni sporcular yetişmesine vesile olalım. Yani yelken sporunun kamuoyunda ilgisini arttırmayı amaçlayarak girdik bu işe diyelim. Çünkü biz bir iletişim ajansıyız aynı zamanda ve bu işin de gerçekten çok güzel duyurusunu yapıyoruz. Sağ olun, sizin gibi medya kanalları da hele buna destek olunca daha çok kişiye tabii ki bu ulaşıyor. Ve 11. senemiz bu sene 18 Ekim'de Fenerbahçe Adalar Caddebostan Parkuru'nda bir coğrafi yarış planlanıyor. Burada bir şey daha belki söylemek gerekir. Biz aslında ilk başta bu işe başlarken biliyorsunuz kurumsal yelken takımları var. Kadın erkek yarışan, ağırlıklı erkek ama içlerinde kadın yelkencilerin de olduğu kurumsal takımlar var. Kendi şirketlerinin işte markalarını yelkenlerinde de reklam olarak da kullanılıyorlar. Şimdi biz ilk başta açıkçası kurumsal takımlarla çıkma niyetiyle bu işe girdik, ama sonra bir baktık ki bireysel olarak yelken eğitimi almış ama yarışma imkanı bulamamış, ama bu işe gönlünü koymuş pek çok tek tek insanlar da var, kadınlar da var ve bunlar bizi aramaya başladılar. Dediler ki biz de katılmak istiyoruz. O zaman dedik ki biz bir havuz oluşturduk. Bu havuzu birbiriyle tanıştırarak

0: O insanlar da kendileri 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi bir araya gelerek bireysel takımlar oluşturdular. Böylece ciddi sayıda da bireysel şeyimiz oldu. Yani bu 11 sene içinde yaklaşık 16 bireysel takım çıktı böyle. Kurumsal takım zaten 50'yi geçmiş durumda. Onlar tabii sayı yüksek ama bireysel takım 16 tane çıkması bizi açıkçası mutlu etti çok.
1: Anladım efendim. Peki biz size öncelikle bir teşekkürüm var. Bu kadar kadının olmuş olduğu bu güzel organizasyonda duyuruyu hangi erkek yapsın denildiği zaman aklınıza ben geldiğim için teşekkür ediyorum.
0: Her zaman başımızın tacısınız.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. İkincisi mesela şu anda sizi dinleyen bir kadın bu işe merakı var ya da yok. Siz konuştuktan sonra şu anda merak sahibi oldu. Ne yapması lazım?
0: Şöyle, şimdi bizim yarışımıza bir hafta kaldı. Bu saatte bir kere eğer yelken deneyimi varsa, eğitim almışsa, bizim Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilir. Biz onu halen açıkta olan tek bireysel kadınlar varsa onlarla tanıştırarak bir takım kurmasına vesile olabiliriz. Ama eğer hiçbir eğitimi yoksa ve yelkene daha yeni başlayacak biri ise bir hafta kaldığı için bu sene biraz zor. Çünkü nereden baksanız bir yelken yarışına katılabilmek için yani en az 12 saat 16 saatlik bir temel eğitim şart. Bu eğitimi yoksa o nedenle bu sene artık biraz geç olmuş olabilir ama bu eğitimi almışsa bizim onu buluşturabileceğimiz kişiler olabilir. Bireysel takım katılabilir.
1: Peki Seraf Hanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun, bilgilendirdiniz bizi. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey?
0: Şöyle, biz bu iş bizim için bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Biz bir iletişim ajansıyız ve sosyal sorumluluk konusunda da Türkiye'de çok büyük projeler yapmış bir ajansız. Biz burada kadınları iyiliğe yelken açtırıyoruz. Tabii ki bu işin bir maliyeti var. Operasyonel bir deniz operasyonu ve ödül töreni gibi maliyetleri var. Bir katılım bedeli alıyoruz katılan takımlardan. Cüzi bir bedel alıyoruz ve bununla da operasyonu yürütüyoruz. Ama artan miktarı da kesinlikle bir sivil toplum kuruluşuna, ki bizim yıllardır işbirliği yaptığımız Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV'dir bizim paydaşımız. Oraya bir destekte bulunuyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum dinleyen kadınlardan, bu sene olmasa bile seneye katılmak isteyen olursa yelken açacaklar ama aynı zamanda iyiliğe yelken açacaklar. Kadınlara destek olacaklar. Onu söylemek isterim.
1: Peki. Teşekkürler Seraf Hanım. Görüşmek üzere. Bir ihtiyaç olursa bizle alakalı buradayız efendim.
0: Sizi bekliyoruz efendim medya teknemizde. Sizi görmek isteriz.
1: O kadar kadının oluyor. Bilmiyorum, şüphelendim şu an birazcık.
0: Yok, gelin. Biz sizi ağırlarız güzel.
1: Tamam, inşallah görüşürüz. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar.
1: Selamlar herkese. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, 536-901-8902 kıl olduğunuz şeyler sevgili dinleyenler. Neye kıl oluyorsunuz?

Her soruya fark etmez abi diyenlere. 100 verdiğinde labali olan servis şoförüne kıl oluyorum demişim. Bu bizzat birine yazılmıştı. Bizzat yani. Bir işle uğraşırken her o... Ya abi bak az daha çıkıyordu ağzımdan. Gözünü sevdiğim sevgili dinleyenler. Hani bu kardeşiniz canlı ulusal... Ulusal bir radyo istasyonu Alem FM biliyorsun. Hani bizi de denetleyen bir kurum var. Ya ben de insan evladıyım. Şimdi burada her yazılanda argo hani demek istemiyorum ama küfürvari şeyler oluyor. Arkadaşınızla konuşur gibi konuşuyorsunuz. Bir gün ağzımdan çıkacak sonra diyecekler ki aa Serdar yayında ne dedi? Oysa ki Serdar'ın bir günahı yok. Serdar yazılanı okuyor. Yani 20 senedir sansür ama biz de insan evladıyız. Bak bir gün çıkacak ağzımızdan. Ya, senin yazdığını okuyacağım yani yanlışlıkla. Sonra kapak benim başıma patlayacak. Ha, bu yazılır mı oğlum yayındaki adama? Ha, bu yayındaki adama bu yazılır. Bunu ben nasıl okuyayım ben bunu? Gözünü seveyim. Yalan ortaya çıktı halde devam ettirenlere.

öyle yapma şimdi, minibüsçüleri motosikletçileri yedirtmem şimdi sana. Normal arabada geliyor ya, normal arabada. Otobanda en sol şeritte önündeki arabaya 3 kilometre kala selektör yapanlara kıl oluyorum demiş. Köprü trafiğinde bekliyoruz, herif arkadan selektör yapıyor geçen gün. Bekliyoruz, önüm arkam sağım solum her yerim araba. Bu da arkadan geliyor, hani geldim durdum orada, arkadan geliyor selektör yapa yapa geliyor böyle yani. İneceksin. Şu kolu versene diyeceksin, o selektör yaptığı kol var ya hani. Kolu versene diyeceksin, alacaksın kolu. Gerisi hayal gücü artık. Boynuna mı asarsın kolu? Kendi arabana mı takarsın bilmiyorum.

0: Bir ara verelim, aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. Şevval kaç kere? 750 kere ara verelim. Reklam reklam reklam reklam. Şaka yapmıyorum. Reklam reklam reklam reklam reklam. Allah öyle. Bizim Lütfi olmuş yani. Ve Süleyman Cücük aramızda. Ver ver arayı ver.
1: Reklam. Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Dün.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: müşteriyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın! 2'de.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: PJ Masks kuklacıya karşı müzikli çocuk oyunu. Türkçe'ye pijama maskeliler olarak çevrilen PJ Masks ilk olarak TV ekranlarında tanınsa da serinin başarısıyla birlikte farklı platform

0: platformlara, özellikle çocuk tiyatrosuna da çok hızlı uyarlanmıştır. Çizgi dizide olduğu gibi tiyatro oyunlarında da karakterler şehrin huzurunu korumak, gizemleri çözmek ve çocuklara ilham kaynağı olmak için mücadele ediyor. Bu evrendeki maceralar, komedi, müzik ve dansla birleşerek sahnede izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 24 Ekim saat 15'te Palladium AVM'de.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Şerit değiştirirken sinyal vermeyenlere kıl oluyorum demiş. Hangisi daha beter bilemedim. Sinyal vermeden şerit değiştiren mi? Yoksa sinyali verdiği anda önüne atlayan mı? Hangisi daha beter bunda? Ey iki şoförler, size soruyorum. Hiç şerit değiştirirken hiç sinyal kullanmayan mı daha beter? Yoksa sinyali yaktığı anda giren mi? Çünkü kimisi de öyle var. Ben mesela bunlardan daha şikayetçiyim yani. Sinyali verdiği anda böyle alem devran her şey duruyor zannediyorum. Yani her şey yani.
1: Azalıyor insanın derdi korkusu. Ben de sen,
0: bir hanımefendi yazmış. Şaka yoldu galiba değil mi? Size kıl oluyorum yazmış. Ablacığım kocanla ilgilen, kocanla. Hadi. Beni sevsen ne olur, ben el alemin adamıyım. Git kocanla ilgilen hadi. Hadi ablacığım hadi. Tabi varsa. Yaktığı anda giden. Sinyal verir vermez yola zart diye atlayan daha beter demiş efendim. Sinyali verdiği anda şeridi değiştiren daha beterdir demiş efendim. Sinyal vermeden giren. Öbürküsünde en azından anlıyorsun demiş efendim. Neyi anlıyorsun abi? Sinyali verme hızıyla girme hızı aynı. Aynı yani. Seni konuşurum, seni konuşurum.

Yok kocam yok yazmış. Belli zaten, sinirden belli. Vakti gelmiş ama yani. Seni bu sinirle kim alsın? Öyle yazmış. Yok kocam yok. Bir aile büyüğüne danışın. Kim alsın yani?

0: Vallahi sevgili dinleyen, şöyle bir bakayım. Dur bakayım, şöyle bir bakayım. Tabii tek tek sayamam ama göz kararı. Sinyali verir vermez atlayana daha bir gıcık oluyormuşuz, daha bir kıl oluyormuşuz. Yaya geçidinden geçerken durmayan arabalara kıl oluyorum. Bir de dik dik bakıyorlar. Ona dikkat edin. Ben benim arkadaşıma çok kızıyorum o konuda. Hani yaya geçidi var mesela, karşıya geçeceğiz. Araba kapatmış geliyor. Yani belli ki şimdi, çok affedersin, çok özür dileyerek. Arabayı kullanan için şimdi bir şey diyecektim de demeyeyim şimdi. Yani geliyor. Bizim çocuk tak atlıyor, böyle geçiyor. Oğlum ne yapıyorsun, araba geliyor diyorum. Burası yaya geçidi abi, duracak. Duracak. Yaya geçidi bu, duracak. Oğlum durmuyor işte. Bu haberleri bir tek ben mi seyrediyorum? Durmuyor yani. Sonra da kaza. Adı kaza oluyor yani. Durmuyor. Evet, hak bizim yaya olarak. Gördüğü zaman durmak zorunda. Ama maalesef durmuyorlar sevgili dinleyenler. Bırakın geçsinler. Siz de öyle geçin karşıya. Vallahi ben öyle ve ben artık o savaşı bıraktım ben. Onu bıraktım artık.
1: Hep seni konuşurum.
0: Motorculara, bu arada ben de motorcuyum demiş efendim.

0: geçidini özgürlük olarak görüyor demiş. Onlar da dediğine göre. Bir dakika, ibret alem için telefon bağlıyorum şu an. Dur. Açar mı ama bilmiyorum. Hani onlar da. Bir dakika. Çalıyor mu? Evet, ha.
1: Efendim.
0: Alo.
1: Buyurun Serdar Bey.
0: İbret için bağladım seni.
1: Biliyorum. Farkındayım. Dinliyordum zaten.
0: Şu an senin için burası Taksim Meydanı.
1: Ya ben Manisa'da yaşıyorum da.
0: Nerede?
1: Ya Manisa.
0: Evet.
1: Yani şimdi yaya geçidini şey olarak görüyorlar. Direkt karşıdan geliyorsun hızlı bir şekilde.
0: Evet.
1: Ben ne yapıyorlar? Ne yapalım yani? Yer geldiğinde biz de dikkat ediyoruz aslında.
0: Anladım. Hiç mesela haftanın kaç günü yayasınız?
1: Ben hiç yaya değilim. Genelde hep araç içindeyim.
0: Çok belli yani, zaten.
1: Yani çocuklar sürekli bir yere yetişmenin peşindeyim. Çocukları okula götürüp alıp geliyorum sürekli. Anladım. Araçtayım yani. Günlük her gün araçtayım.
0: Hani hiç yürümüyorsunuz, yaya geçidi falan hiç kullanmıyorsunuz, doğru mu?
1: Ya arada kullanıyorum, çarşı içinde kullanıyorum yani.
0: Anladım. Ben bir şey demeyeyim, linci dinleyiciye bırakıyorum.
1: Tamam. Ben tamam Serdar Bey.
0: İsim nedir acaba efendim?
1: İsmail.
0: Değerli dinleyenler, yazacağınız mesajlarda ismi İsmail, bilginiz olsun.
1: Evet.
0: İsmi İsmail. Nereden, Manisa'dan mı?
1: Manisa'dan, evet.
0: Manisa'dan İsmail, haberiniz olsun.
1: Teşekkürler.
0: Abi görüşürüz, kolay gelsin.
1: Görüşürüz Serdar Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler.

Şavşat'a bekleriz Serdar Bey. Olur peki. Sevgilim, yakıyorsun, bunu biliyorsun. Tövbe yarabbim, beddua edenler. O bunlara nasıl okuyayım kardeşim? Bunları okuyamam, bunları okuyamam. Yapamam yani. Yazılanları okuyamıyorum. Okuyamıyorum yazılanları. Vallahi baktım durması gerekiyor. Geçeceğim. Artistleniyorsa en yavaş şekilde yürüyüp yüzüne gülüyorum. Ya yapmayın işte, durmuyorlar. Abi bak yine diyorum, benim arkadaşıma dediğimi yine size diyorum. Hani bu haberleri bir tek ben mi seyrediyorum ya? Yaya geçidinde araba çarptı. Ya üst geçitte, üst geçit trafikle alakası yok. Adam üstten yürüyor. Orada kamyon damperi çarptı adamı ya. Hani o tamam, o kazadır. Hani adam üstten geçiyor falan da yani yaya geçidinde araba çarptı haberlerini falan, bunları bir tek ben mi duyuyorum sevgili dinleyenler? Bırak geçsin, boş ver ya. Ne işin var sonra çarpınca? Hani araba arabadır. Hani metal çarptığı yer içine göçüyor. Götürüyorlar, yaptırıyorlar. Bu kadar. Ama hani insanda öyle olmuyor. Kırıklar oluyor, çıkıklar oluyor. Allah korusun can kaybı oluyor. Hani bir şey oluyor. Bırak geçsin abi. Belli geliyor yani, belli geliyor. Boş ver. Ha, hızlıysa, adam iyi niyetliyse, durmak isteyecekse bile sen geçme abi. Bırak geçsin, boş ver o. Geçsin. Arkasından yapıştırırsın. Arkasından yapıştırırsın. Çarpamaz diyor demiş ya. Al işte bir de Cem, gel bunlara laf anlat şimdi. Ya tamam, ne yapıyorsan yap ya. Ne yapıyorsun?

Abi adı üstünde yaya geçidi. Nasıl ana yol araçlara aitse yaya yolu da yayalara ait, yani araçlar müsait olunca geçecek. Bana niye şey demişim gibi davranıyor birkaç kişi? Allah'tan birkaç kişi ama yani de. Yani çok... Hani şey mesela, son sürat gelen arabaların önüne atlayın. Durmak zorundalar falan diyor. Ya Allah Allah. Neyse, Allah'tan az kişi de yani. Allah'tan yani. Maalesef yaya yayalığını bilmiyor falan ya. Ya araba kullanan yayayı beğenmiyor, yaya şeyi beğenmiyor. Araba kullananı beğenmiyor. Bu aynı mesela motosiklet kullanan arabacıları beğenmiyor, araba kullanan motosikletçileri beğenmiyor. Motosikletçilere şey, arabacılara bir tavsiyem var.

0: bir dönem motosiklet kullanmayı deneyin. Bence de olması gereken bu zaten yani. Hani İstanbul'da falan filan olması gereken bu. Bu motorun nereden geçeceğini, ne yapacağını, ne şekillerde ilerleyeceğini daha iyi biliyor olmak lazım. Motosiklet sürücüleri de bir dönem araba kullanmalı bence. Bir dönem. Bunun aynısı yaya sürücü ilişkisinde de var. Sürücü bir dönem yayalık yapmalı, yaya bir dönem araba kullanmalı bir şekilde. Ara verelim demiş Şevval. Olur, verelim. Tamam. Aradan sonra geliyoruz. Saat başı arası. Hadi bakalım.
1: Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan. Koşun koşun.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için
4: ama sigorta. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla
1: mutlu uykular. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Reklam. Saat 17. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülter kararı duyunca ağlamaya başladı. Fon tasfiyesi ve yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tasfiye sürecinde asla kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Öte yandan fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiği ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiği belirtildi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen Mehmet Akif Ersoy, "Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz" diyerek tahliyesini istedi. Ersoy'un tutukluluğuna devam kararı verilirken duruşma 28 Ocağı ertelendi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında kalan son kişinin de cansız bedeni sabah saatlerinde çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çöken binaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda kaçak katlar için alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirtildi.

0: Altındaki mimar ve şantiye şefi kusurlu çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti FETÖ taktikleri kullanmakla suçladı. Haksızlık ve hukuksuzluğun üzerine ciddiyetle gidildiğini söyleyen Erdoğan, yargı suç işleyenin yakasında dedi. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek vefat eden kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken Atilla Taş ayakta durmakta zorlandı. Araç muayene istasyonlarının denetim esasları ve yaptırımları yeniden belirlendi. Buna göre araç muayene istasyonlarının denetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere 17.376 lirayla 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Peki sizce start stop kullanmalı mı sizce? Bu arada radyocusunuz biliyorum ama bilginize güveniyorum demiş efendim. Teknolojiye güvenin, varsa arabada kullanın ya. Yani varsa kullanın.

0: yayına gelecek olan doktor hanım geldi mi? Geldi geldi. Dün gece Serdar yayındadaydı. Geldi. Arıyorum ama.
1: Alo.
0: Alo, aha kadın, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? Serdar ben, Alem efem.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Küçücük motoru sıkıştırıyorlar dediğiniz, siz mi kullanıyorsunuz efendim motoru?
1: Evet, evet.
0: Ne güzel. Hangi ilde?
1: Samsun.
0: Samsun'da kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Sizi bir de İstanbul'a davet ediyoruz biz yani.
1: Ya İstanbul'da biliyorum, daha önce yaşadım da tahmin ediyorum yani nasıl olduğunu.
0: Motorla nasıl gidiyorsunuz mesela? Şeridin ortasından mı normal
1: ya,
0: bir araba gidiyor?
1: Ya ben biraz daha karşılıklı hani düşüncesiz insanlar oluyor aslında. Karşı tarafı daha çok düşünüyorum. O yüzden biraz hatamı yapıyorum artık. Hep geçiyorlar geçiyorlar, en son beni sıkıştırıyorlar.
0: Araba gibi motosikletle bir şeridin tam ortasında, o şerit sizin hakkınız çünkü hani gidiyorsanız,
1: evet.
0: Ne kadar arabanın hakkıysa, ama şeridin sağ tarafına yanaşık giderseniz solunuzdan geçmeye çalışırlar, doğrudur. Öyle bir şey, öyle bir kural varmış gibi davranılıyor trafikte de. Hani...
1: Yok, genelde ara sokaklarda sıkıntı yaşıyorum ya, normal yolda sıkıntı yaşamıyorum da ara sokaklarda sıkıntı yaşıyorum, en dibe sıkıştırıyorlar. Yol veriyorum, bu sefer de onlar bana yol veriyorlar ama sıkıntı oluşuyor.
0: Günde kaç saat moto kullanıyorsunuz?
1: Günde yani işim oldukça çıkıyorum ya.
0: Kaçlık motor? Güldünüz ama.
1: Yani o kadar.
0: 50'lik değil mi? Böyle. 50'lik.
1: Yani.
0: Tamam ya, ne güzel canım, el ayak oluyor işte özellikle.
1: Ya onu da kullanıyorum, elektrikli de kullanıyorum ya, sıkıntı oluyor tabii.
0: Anlıyorum efendim. Samsun'da havalar ne alemde?
1: Güzel, bugün bayağı güneşliydi.
0: Peki, tam çarpan havalar ablam, dikkat et, salgın var ha, ona göre.
1: Evet evet evet, doğru söylüyorsunuz, migren falan.
0: Tam çarpan havalar. İsim nedir acaba?
1: Nuray.
0: Tamam Nuray Hanımcığım. Selam ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dikkat edin kendinize.
1: İyi günler. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Motosiklette genelde öyle. Şimdi motosikleti kullanan, ben bu arada ikisinin de kullanıcısıyım. Onun için linçlerseniz yani beni. Beni hiç bağlamaz. İkisinin de kullanıcısıyım ben. Motosiklette genelde şey. Hani şeritten böyle tam ortadan gitmek yerine bir şeridin sağ tarafa, mesela en sağ şeridin sağ tarafına böyle yanaşık gidiliyor. Araba da yan taraftan geçmeye çalışıyor. Bunda aslında yanlış anlaşılmazsa motorcuların aşırı trafiği düşünmesinden dolayı bir hata var. Motorcular çünkü şöyle düşünüyor. Hani ben sağdan geçeyim, araba yanımdan geçsin, ama bazen de hani motorcuya sorduğun zaman bu şerit bana ait. Trafik olduğu zaman da abi ufacık şey, zaten şeritle işim yok, sağdan geçeyim deyince araba kullanıcısı şaşırıyor. Bunu şaşırıyor. Bunun en güzel şeyi, araba kullananlar bir süre motor kullanacak, motor kullananlar bir süre araba kullanacak. Yani bu zannediyorum ki söylemeyle anlatmayla anlaşılabilecek bir şey değil. Bu ikisinin birbirinin yerine birazcık bakması lazım.

Yanaklarımdan ıslak ıslak öpen tontiş akrabalarımız. Kıl oluyorum. Kıl oluyorum. Neye kıl oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Konu bu, biliyorsunuz. 536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler. Bugün Türk... Neymiş? Ha, markaymış. Okumayayım. Hattımı taşımak istiyorum ama paket fiyatları ne diye sordum. Yaşımı ve evli olup olmadığımı sordu. Paketler artık böyle mi veriyorlar? Kıl oldum, ne demek istedi demiş efendim. Yaş hadi eyvallah da evli olup olmadığınızı niye sordu acaba? Onu tabii bilemedim ama.

Ne sinir ya? Böyle deyince sinir ol, kıl oluyorlar onun için. Bir sticker şeyi var bizde biliyorsun. Onda en çok kocanla ilgilen, uygun fiyata akıl verilir falan. En çok onu kullanıyorlar. Pastırma yazı. Yüksek basınç, gündüz sıcak, gece soğuk, nezle, grip, boğazda acı, halsizlik. Geçmiş olsun efendim. Boşanmak üzereyiz. Çekişmeli boşanıyoruz. Onun için davamız sonuçlanmıyor. Bu sebeple ilgilenemiyorum kocamla demiş. Belli zaten abla. Belli zaten ya. Çok belli sende bu sinirden belli. No, barışırsın inşallah, ne diyeyim ben yani, bu sinir ne ama yani bu. Kocanla ilgilen dedim, kocası yok mu, boşanmak üzereymiş. Bu şimdi neyle ilgilensin? Ben ne değil yani, onu biliyorum, ben ne değil de neyle ilgilensin? Bilemedim şu an. Geçmiş olsun ablacığım, bilemedim, size ilgileneceğiniz bir şey söyleyemedim yani şu an. Ha, devam var. Herif beni boşamıyor. Onun için gerginim demiş. Belli ablam zaten, bana çatmışsınız yani. Belli zaten yani. Çok. Biraz gerginsiniz. Bütün erkek ırkına kıl olmuşsunuz yani. O

Bir kadın tarafından tehdit ediliyorum şu an. İstediği şarkıyı çalmazsam ağır tehditler yemişim şu an. Ne oldu abla? Şeyle kocanla mı kavgalısın? İlgilen diyeceğim, kocanla ilgilen diyeceğim ama sen kesin kavgalısın yani, onu söyleyeyim sana.

Yayaya kırmızı ışık yanmasına da. Oo abi, kavga yeni bitti, daha yeni barıştırdım bunları, dur. Dur dur, kızıştırma ortalığı şimdi, dur. Sakın. Boşanayım ilk sana yazacağım demiş. Efendim, deminki Gergin abla. Yok Gergin abla, vallahi yazmana gerek yok sen. Yani hiç. Dileğin neyse olsun, inşallah olsun yani. Servisçiyim. Personel çıkışı bir saat kala varım diye yazıyor. Hemen ona kıl oluyorum. Her gün aynı.

Eve kedi alsın deminki abla demiş efendim. Yok canım, kedinin günahı ne ya? Bırak boş ver, arasın beni fırçalasın, yazsın beni fırçalasın. Kedinin günahı ne abicim ya? Hayvanın ağzı dili var, konuşamıyor diye. Kedi için yani yazılanları görmeyle çekilir dert mi ya kedi için? Boş ver, ben alışayım, ben çekerim ya, sorun yok. Allah'tan parası iyi de. Kedi medişim, aklına sokma bunun, gider alır falan, vallahi hayvana yazık ya.

0: Kedim vardı kaçtı yazmış. E abla sence yani bir kendine bakman gerekmiyor mu artık? Kocam vardı boşadı. Kedim vardı kaçtı. Hani daha ne olsun istiyorsun? Daha ne olsun istiyorsun? Şeboy ara verelim demiş. Tamam verelim arayı gelelim. Ver ver ver ara ver.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: sigorta.com.tr. Ama dememek için ama
1: sigorta. Değerli yolcularımız, AJET'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJET Mobil ve AJET.com'da. Hemen AJET Mobil ve AJET.com'a gelirsin. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Welker'den vitamin D3K2. Welker.

Hanımlar beyler, Alem FM'de Serdar Trafik'te devam ediyor. Hanımlar beyler. Adem Metan yazmış. Serdar Baba diye. Adem'in telefonu hala çalıyor olabilir ya. Adem'in. Deminki abla mı haber verdi? Ne yaptın? Deminki şey gergin abla. Arkana gazeteci mi aldın? Ne yaptın? Ha? Ne yaptın yani? Abi Samsun'a gittik. Kadro çok şey ama yani. Hani Şampiyonlar Ligi. Bizim bütün şey, bizim bütün devreler var. Adem de orada. Nereye gidersek gidelim benim odamda buluşuluyor otelde. Ben buna anlam veremiyorum. Mesela 10 radyocu bir yere gidiyoruz, tamam mı? Gece niye bilmiyorum, herkes benim odamda geliyor. Herkes ama. Yani kapı çaldı, Ayhan abi geldi. Kapı çaldı, Ali abi. Kapı çaldı, Adem geldi. Kapı çaldı, o geldi. Kapı çaldı, bu geldi. Bunlar benim odamda kendi aralarında konuşurken ben Adem'in telefonunu elime geçirdim. Bazı numaralara çağrı bıraktım. Bazı numaralara. Hani bu tarla falan satanlar var ya. Çağrı bırakıyorsun. Bir sene boyunca arıyorlar filan hani böyle. Bizim Adem numarasını değiştirecek noktaya geldi.

değerli dinleyenler. Bal satanlara falan böyle hani yani reklam yapanlara falan çağrı bıraktım internetten. Numaraları buldum, çağrı bırakıyorum. Numaraları buluyorum, çağrı bırakıyorum. Bunlar da kendi aralarında konuşuyorlar. Döndük. Bu diyor ki Adem bana. Oğlum bütün Zonguldak beni arıyor lan diyor. Zonguldak. Dedim ya. Ama o gün şöyle bir şey oldu. Beni kandırıp İstanbul'a döndüler. Bildiğin kandırdılar beni. Hani abi gidelim, hadi gidelim abi, hadi gidelim, hadi gidelim, ne olur gidelim, hadi gidelim, ne olur gidelim, hadi gidelim. Meğer ben gitmezsem ekip olarak geri dönemiyormuşuz. Ben arabayla gitmiştim çünkü. Birkaç kişi arabasız gitmişti. Ben de diyorum ki beni sevdiklerinden herhalde. İşin özü. 6 ay Adem'i Zonguldak'ta kim varsa, Zonguldak'tı galiba değil mi? Evet. Hani Zonguldak'taki lahmacuncuyu aradım, dönerciyi aradım, pideciyi aradım, sucuyu aradım. Ablayı aradım, abiyi aradım. Aklına kim geliyorsa aradım yani. 6 ay boyunca aradılar çocuğu devamlı. Bile, gündüz... Adem Metan ya. Selam ederim kardeşim. Takipçiniz, seyrediyoruz.

Zannediyorum radyo programı yaptığı dönemlerde ilk konuk beni almıştı herhalde. Sabah yayını. Adem şuradan pay biç. Vallahi bak seviyormuşum seni gerçekten. Sabah yayınına gelmişim yani. Bana dünyaları verdiler. Dedim. Bak. Yani sevildiğinden oradan pay biç. O öyle de vallahi yanlış hatırlamıyorsun. Adem'in ilk programına herhalde konuk ben gitmiştim. Sabah yayınıydı. Nerede acaba şu an? Eleman devamlı bir yerde çünkü yani. Abi bakıyorum orada, bakıyorum burada, bakıyorum şurada falan diye. Selam ederim kardeşim. Bir şey geldi aklıma. Anlatayım mı anlatmayayım mı şeyde? Yok ne onu anlatmayayım. Onu anlatmayayım yani. Onu anlatmayayım yani.

New York'taymış şu an. New York'ta. Görüyoruz oğlum videolardan zaten. Devamlı bir yerlerdesin. Kolaylıklar diliyorum kardeşim benim. New York'ta taksiye binmiş. Kitleye bak abi. Bendeki kitleye bak. New York'ta taksiye bindim, seni dinliyordu demiş efendim. Yürü be. İşte. Adem bunu her yerde anlat. Tamam, bunu her yerde anlat. Hani adam gazeteci ya, bunun Adem'in anlatması daha şey olur yani, haber niteliği taşır. Adem, tanıdığım herkese soracağım, Adem size bir şey anlattı mı diye. Ona göre bak, söylüyorum.

güzel günlerimi. Anlat anlat o hikayeyi de anlat demiş. Yok o aramızda. Ya aramızda birçok hikaye var da o aklıma geleni anlatmayayım ben. Ben anlatmayayım şimdi. Adem gazeteci ben radyocu anlatmayayım yani. Bizi öyle bilmeyin. Ha, bizi öyle bilmeyin.

0: saçlarını savurur.
1: Evet, İstanbul yol durumu. Şebboy şey yapıyorsun. Tahmin ediyorsun. Çift sayılar sende, tek sayılar bende. Tamam mı? Tekler sende. Şey, tekler bende, çiftler sende. Yüzde kaç? Söyle bakayım bana.

76 çok. Aşırı dümencisin. Sana program adı buldum ya, o gerçekten hafta sonu... bizim Şebboy çok yakın tarihte hafta sonları radyonuzda. Programın adı da şimdiden sonra, sadece adı belli. Bak saati maati falan belli değil. Şevval Dümen'de. Aynen bu yani. Şevval Dümen'de. %76 değerli dinleyenler. İstanbul trafik durumu %76. Asya yakası %81, Avrupa yakası %72.

Şebboy 76 demiş. Ben de 77 diyorum. Ben de 77 diyorum efendim. Açıyoruz bakıyoruz. Ya çok dümencisin, çok dümencisin, çok.

0: Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sonra ikinci köprü bugün pert sevgili dinleyenler. Hatta her gün olduğundan daha birazcık daha fazla. Mahmut Bey'den başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Çamlıca gişelerden başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, bağlantı yolları olmuş durumda. İki istikamet içinde Avrasya Tüneli, tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelin içi açık, tünelden çıktıktan sonra yine yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de sevgili dinleyenler. Bir an kapandı da ekran. Evet, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Fatih Sapanlı oralarda var yine sıkıntı değerli dinleyenlerim. Devam ediyorsunuz. Zeytinburnu'nda var biraz problem. Sonra hayat sizi biraz şımartıyor. Ama Bakırköy'e kadar, Bakırköy, Ataköy falan oralar problem. Havaalanı sapağına girerseniz sadece sapaktan girip devam edebilirsiniz. Basın Ekspres'e bağlandığınız zaman Basın Ekspres yolu değerli dinleyenlerim.
1: Alo!
0: Aynen böyle. Türkiye'nin ve dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Yazınız bana. 536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenler. 536 901 8902. Hani kimi evde, kimi işte, kimi oraya gidiyor, kimi buraya gidiyor filan. Benim için en sevdiğim saatler yaklaşıyor. 6.30 falan. Akşam yemeği saatleri. Çünkü günün en sağlam öğününü akşam yemeğinde yiyorum. Birazcık böyle dikkat etmeye başladık. Hiçbir şey yok, etkisi yok bu arada. Hani yiyip içmeye dikkat etmenin başlama hiçbir etkisi yok. Ama en sevdiğim şey akşam yemeği. Çünkü her istediğimi yiyebiliyorum akşam yemeği. Yolda olanlar, evde ne yemek var diye düşünenler. Menünüzde sizin de benim gibi ne olursa olsun sofranın eksilmez bir misafiri vardır. Bardağa dökerken kendini belli eden, köpüren, her yudumunda içimizi ferahlatan Sarıyer Kola. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar yayında hafta içi her gece saat 22'de Alem FM'de. Hemen onu da söyleyeyim. Kola'nın yanında istersen ben radyoda, ister güzel bir ev yemeği, ister hızlıca söylenen hemen bir pizza. Soframızda Sarıyer Kola olsun da yanında ne yediğinin çok bir önemi yok. Yoksa gece yayına kadar marketten kapmayı unutmayın. Olur da bir şekilde unutursanız ben gece zaten yayında tişörtle beraber veriyorum. Beni dinlemeyi unutmayın. Ben de kalmaya devam edin. Olur mu? Haydi bakayım. Acemler.
1: Çamalakko.
0: Mersin'de akşam trafiği başladı. Tamam. Mümtaz abi yazmış. Dün de bilmiş. Ben de kalbi temiz demiştim. Sözümü geri aldım demiş efendim. Yok yok, bu dümende bu ya. Dümende bu. Abi Arnavut ciğeri yaptık. Sarıyer Kola akar demiş efendim. Öf. Ciğer deme bana ya. Soğanlı patatesli matatesli. Vallahi mı? Ya var ya, şu an kendimi kaybettim ya şu an. Şu an var ya. Ciğer gözümün önüne geldi. Allah'ım ya Rabbi. Bu ya, yayındaki adama yapılır mı bu ya? Ha, bu yayındaki adama yapılır mı ya? Vallahi billahi ya. Çok var ya, de elim ayağım boşaldı yemin ediyorum ya ciğer. Başka hiçbir şey olmazdım böyle. Ciğer abi, ciğer. Bir de bana göre ciğer yaprak ciğer değildir ha. Şebo yazmış. Gel annem yapsın diye. Kızım bana şimdi lazım. Ben bir de dışarıda yiyemiyorum ciğer. Bundan yıllar önce komşumuz ailece çok fena, hani gıda zehirlenmesi mi derler ne derler bilmiyorum da. Komşumuz ailece dışarıda yediği ciğer Amerikan galiba değil mi? Ondan şey, belki Amerikan'da vardı sıkıntı bilmiyorum da. Vallahi bir ay falan sürdü sevgili arkadaşlar bünyeden atması ya. Radyasyon yemiş gibi oldu komşular. Dışarıda yiyemiyorum ciğer. İlla evde birinin yapmış olması lazım. Şevboy Dümende'yi dört gözle bekliyoruz. Vallahi ben de. Şevval Dümende. Programın adı bu. Abi ara sıra sizin frekansta Arapça yayın çıkıyor demiş efendim. Yok yok, benim o. Şimdi Hadımköy'den yola çıktım. İkinci köprü yolu 2,5 saat gösteriyordu. Hemen rotayı Yavuz Sultan Selim'e çevirdim. En azından eve 45 dakika erken ulaşabileyim diye demiş.

İzmir Karşıyaka yoğun akıcı. Denizli açık, lütfen oku. Okuyayım, kapansın, evet. Okuyayım. Açıklara sadece kırbaç veriyorum. İşte İstanbul Mecidiyeköy kırbaç alalım demiş efendim. Mecidiyeköy kilittir ya şu an. Sadece açık yollara kırbaç.

0: Bostancı. Şaşkın Bakkal'da ışıklar trafiği var. Sadece onun dışında sahil güzel, yollar güzel. Ara verelim demişler. Olur, verelim. Aradan sonra gelelim. Ver şey boy.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök,

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
3: Vay! Bu pasta aşmış.
4: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta
1: mutlu uykular. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Turkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam.
6: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankası.

Kartal, Üsküdar, Bağlarbaşı arası 58 dakika şu anda demiş. Hiç sesini çıkartma, bence iyi. Manisa Çevreyolu Kilit. Şişli'den Çağlayan'a gitmeye çalışıyorum. Alt geçit kilit durumda demiş efendim. Basın Ekspres'ten fotoğraf gelmiş. Duruyorlar. İnsanlar var. Duruyorlar. Arabaların içlerinde. Mutsuz, asık suratlar.

Serdar trafikte 3 saat olacak Ömer. Yoldayım. Yolda taşlar var. Kenara çekilmiş. Kaldırım taşı olmuşlar. 3. Sanayi Pınarbaşı yolu açık. İzmir. Abi muhtemelen metroda bile trafik var demiş efendim. %78 oldu şu anda İstanbul trafiği. %78 sevgili dinleyen.

Hadımköy'den Kumburgaz'a gitmeye çalışıyorum. Kitlenmiş durumda demiş efendim. Hadımköy'den Kumburgaz'a böyle aralardan, derelerden, bir yerlerden gidemiyor musun ya? Şeyden, Çatalca'dan gidiyorsun da. Mantıken gidiyor olabilmen lazım aradan, köy yollarından falan. Ben Kumburgaz'a giderken mesela ayda bir kere falan gidiyoruz ben Kumburgaz'a, hani bizimkileri görmeye. Güzergahım şöyle oluyor. Kuzey Marmara, Çatalca, Çatalca'dan. Tarif etti edemem ama görsem evet bu yol derim. Çatalca'dan bir köy yoluna giriyorum bir şey. Böyle fabrika gibi bir yer var, oranın arasından giriyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Direkt şeyde Selimpaşa'da otelin oradan çıkıyorum. Nasıl yapıyorsam yani, o bilmiyorum ama. Eyüp Sultan merkez tatlı bir trafiği var abi demiş efendimiz. Yine çaldı aşk mı kapında? Kayış Dağı'ndayım, gayet güzel yazmış. Kelebekler uçtu başımda. Kocaeli, Hereke'den sonra otoyolda Ankara yönünde kaza nedeniyle yoğun ve kilit trafik demiş efendim. Geçmiş olsun. Hadımköy gişeler çıkış berbat. Kelebekler uçtu başımda. Halis Sahil kilit. Van, İpek yolu yoğunlaşmaya başlıyor.

Vatan Caddesi'nden Beylikdüzü istikametine 16.30'da çıktım. Sefaköy'e ancak geldim. 1 saat 20 dakika halen daha 1 saat 7 dakika gösteriyor. Ama çıkarken de 1 saat 35 dakika gösteriyordu. Ya navigasyon bizim şebboy gibi zaten yani, dümen. Hani navigasyon öyle yani. Damarıma gülersen ölmem inşallah heyecandan. Toplam süre 2 saat 27 dakika yani. Beylikdüzü çok uzak. Kendine bile uzak. Ankara, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı civarı kilit trafik. Peki, Konya kilit.

Bursa İzmir yolu felç. Bağcılar Mahmut Bey yolundan Sultan Gazi 35 dakika. Vakit olsaydı şey yapardık ya. Navigasyonunuz kaç dakika gösteriyor, gönderin bana derdik de. Şimdi bir dakika var bitime, yetişmez onun için. Çatalca'dan selam. Hangi köyden gidiyor? Vallahi bilmiyorum abi. Gerçekten. Tarif et de edemem. Arabaya binip şuradan buradan falan demem lazım sana. Aman, aman, aman. Hatta yolu çok güzel. Havalar soğumadan bir kere de motorla gitmeyi düşünüyorum oradan. Kamam.

0: Bitirelim demiş Şeboy yavaştan. Olur Şeboy, bitirelim yavaştan. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar her yerden, sosyal medyadan her yerden Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam saat 10'da radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Gerisi bende. Hadi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
8: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: fırınınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Ki Bellona, Bellona. Ama dememek için ama sigorta.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes bugün saat 21.15'te Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta saat 21.30'da İspanya'nın Kosner Baskonya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 12.208 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.202, yarım altın 21.664, çeyrek altın 10.836, gram altın ise 6.648 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Alem FM hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 28, Adana 33, Kayseri 24, Trabzon 23, Erzurum 16 ve Diyarbakır 27 derece.
1: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası.
3: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: FM dinleyenleri saygı, sevgi, selam. Büyüklerin ellerinden öperiz, küçüklerimiz büyük küçük büyük küçük herkesin elinden öperiz. Büyüklerim efendim. Sanatçımı seslendirdi. Yakalarsam çok acayip ilk şeyler olabilir. Ne gereği var yolunu değiştir dedi. Ve karşımızda canımız, ciğerimiz, ballı lokma tatlımız. Onu çok seviyoruz.
1: Ben de sizi çok seviyorum.
0: Ama belki senden bahsetmeyeceğim. Nereden biliyorsun?
1: Karşında başka
0: karşım dedim, biri belki varsa senin hemen arkanda damlanın şey odası
1: var. Hemen hastaneye bırak.
0: Buradan hastaneye, direkt hastaneye.
1: Başka biri yok gibi.
0: Bilmiyorum. Değil mi? Ben şizofreniye bağlamış olabilirim. Şebo ne haber canım benim?
1: İyi, senden ne haber?
0: Çok teşekkürlerden bir Demet. Efendim, Serdar Gökalp'i dinlediniz. İnşallah keyifli vakit geçirmişsinizdir efendim. Serdar'ımı dinlediyseniz mutlaka keyifli vakit geçirmişsinizdir. Aksini düşünelim, alnını karıştırın. Geldin mi kendine?
1: Geldim, geldim.
0: Ya bugün geldim, içeride uzaktan bakıyorum şevvale. Neyim var? Suratıma bakmıyor. Allah Allah, ben de takılırım böyle şeylere yani. Hep içerideki arkadaşlara da söylüyorum. Biz iş arkadaşı değiliz ya, burayı öyle görmeyin. Başka bir diyalog var aramızda. Bunu da kabul ediyorlar filan. Yok, bir şey yok dedi. Aa Şevval, neyin var, iyi misin? Yok, iyiyim abi, iyi, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Dayanamadı artık, şöyle bir yalan buldu. Kötü bir rüya gördüm.
1: Manyetik fırtına.
0: Ben bunu yemedim tabii. Kötü bir rüya gördüm. Yani ben de 40 yaşında bir sürü şey yaşadık. Yani kötü bir rüya gördüm. Yani artık. Sonra bana ne dedi biliyor musun? Şimdi yine stüdyoya geldim tabii. Bu bahsettiğim kaçta oluyordu bahsettiğim? 3 değil mi?
1: Öğlen mi? 3
0: gibi oluyordu. Şimdi stüdyoya girdim. Baktım yine suratı 5 karış. Suratı düşük yani. Bakmayın şu an güldüğüne falan. Şimdi yayından önce gıdıkladım da öyle kendine geldi. Fiziksel temas. İçeriye girdim. Şevval, neyin var? Abi vallahi çok iyiyim dedi. Telefona bakıyor, biriyle yazışıyor. Anlamışsınızdır hikayeyi. Neden ya, morali bozuk. Biriyle yazışıyor. Abi yok, çok iyiyim dedi. Dedim ki rüya müya değil, yalan söyleme, moralim bozuk, canı sıkkın. Biri mi canını sıktı dedim içeride. Hani bir şey mi oldu falan. Bana ne dedi biliyor musunuz? Manyetik fırtına var abi. Bunu mu buldu ya? 3 saat içinde bu yalanı mı? Yeni bir yalan. Ne dedim ben gidince? Adam bunu yemedi dedin.
1: Ya aslında akıllı şöyle.
0: Akıllı bir kadınsın sen.
1: Doğru dedim.
0: Adam
1: dedim,
0: bunu yemedi.
1: Ama şöyle bir şey. Gerçekten bu arada beni çok etkiliyor. Böyle manyetik fırtına şeyler. Tabii. Bir teknolojik aletleri bir de beni etkiliyor.
0: Ben seni dönerciye götüreyim akşam.
1: Olur.
0: Vallahi bir kendine gelirsin.
1: Tamam,
0: bir,
1: anlaştık.
0: Bir şey olursun. Ne denir ona?
1: Deşarj.
0: Deşarj olursun. Bravo. Yaşa. Dejenere diyecektim. Dejenere başka bir şey tabii. Deşarj olursun. Vallahi bir şey söyleyeyim sevgili dinleyiciler, sizde de var mı yok mu bilmiyorum ama bugün binada iki tane ağlayan, isimleri söylemeyeceğim, bazen bir tanesini tanıyorsunuz, iki tane ağlayan insan gördüm, bak iki tane, bir tanesini sen de biliyorsun, evet. Şevocuğum ağlıyor. Ne oldu diyorum, bilmiyorum bilmiyorum, bugün çok gülüyorum.
1: Bugün var bir şey ya, bak gerçekten.
0: Aşağıda bir arkadaşımız, erkek kişisi o da, oğlum neyin var, niye ağlıyorsun abi, ne bileyim ya, canım sıkkın. Ben bugün size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim, benim karım. Kendi tamam. Karı toplantıdayım bugün yukarıda, birinci tamam. Katta mesaj atmış, ya seninle acil konuşmam lazım abi, bir erkeğin en sevdiği mesajdır bu,
1: evet.
0: Acil konuş. Allah Allah, ne oldu dedim ya falan, hemen avukat bakıyorum falan. ne oldu dedim, bilmiyorum, sesini duymak istedim, bir an bir şey çöktü bana dedi,
1: hüzün çöktü,
0: hüzün çöktü. Ha,
1: işte
0: hüzün.
1: Var bir şey bugün de, ne var bu manyetik fırtına, niye
0: Allah kahretsin o manyetik fırtınayı
1: ya.
0: Dedim ki ne oldu, bilmiyorum dedim, bir şey duymam, senin sesini duymam lazımdı dedi. Tamam, ne oldu ama dedim, yani bir şey oldu. Vallahi bir şey yok diyor, bir şey. Dedim manyetik fırtına mı? Nereden biliyorsun dedi, dedim Şevval'den biliyorum.
1: İşte.
0: Manyetik fırtına diyor,
1: çok
0: manyak.
1: Çok etkiliyor ama.
0: Öyle mi?
1: Tabii, inanılmaz.
0: Şu an etkiliyor. İyisin ama. Şu an beni gördün fırt... diye. Beni
1: bak
0: gördün.
1: Sen iyi geldin, o ayrı. Birleştirdik sen.
0: Ellerimizi birleştirdik.
1: Sen iyi geldin ama bence fırtına bu.
0: Kaça kadar sürecek bu fırtına? Allah
1: bilmiyorum,
0: kahretsin.
1: Belki de bitti de etkisi mi kaldı bizde?
0: Bizim büyücü İlknur biliyordur ya. İlknur arayayım mı?
1: Bir onu ben bir arada
0: bir arayayım. Arayayım mı? Ben onu şimdi arayayım. Dur bakayım, İlknur arayayım. Kesin efendim bilin. Abi. Öyle açacak telefonu değil mi?
1: Çok dur dikkat bakayım. Edin. Venüs retrosu var diyecek.
0: Allah kahretsin onun retrosunun da şimdi. İlknur burada değil değil mi?
1: Değil değil.
0: Dur çıktı. Bakayım, bizim büyücüyü ben bir arayayım. Büyücü bilir. Bizim sosyal medya editörümüz İlknur. Halk arasındaki karşılığı büyücü. Şimdi arıyorum bunu.
1: Eski çağda cadı diye yakılırdı ya İlknur.
0: Evet vallahi öyleydi. Neyse ki radyoda böyle bir şey yok. Dur bakalım İlknur.

0: Açarsa tabii bu arada. Tabii. Efendim abi. Hep böyle açıyor. Telefonu.
1: Efendim.
0: Bak ben seni dedim efendim. Efendim abi. İlk tur telefonu kulağına al. Kulaklık varsa çıkarır mısın onu lütfen?
1: Kulaklıklıyım abi. Kulağıma mı alayım?
0: Evet, kulaklık çıkar kulağına bir alsana.

0: Manyetik fırtına kaç gün daha devam edecek? Sen milleti niye işliyorsun radyoda? Herkese yok retro var, manyetik fırtına var falan filan. Senin yüzünden oluyor bunlar ya. Milleti işleyip şişirip şişirip durma. Burası koca bir gemi, Alem FM'in yürümesi lazım. Biz arka tarafta bunlarla mı uğraşacağız ya? Manyetik fırtınayla mı uğraşacağız?
1: Şu an suç bana mı kaldı? Fatura bana mı kesildi?
0: Hayır, manyetik fırtınaya kesildi. Sen de meteorolog olarak seni aradım. Ne zaman şöyle, bitiyor bu manyetik fırtına?
1: Şimdi 14 Kasım'da bitiyor. Ama gölge dönemi de devam edeceği için Aralık gibi güzel bir nefes alırız diye düşünüyorum.
0: Bu son harfleri uzatmak astrologlarda ortak özellik mi bu? 14 Kasım'da bitiyor. 26 Kasım'da geri başlıyor.
2: Şimdi o yanlış anladı. Fatih Bey lütfen düzeltelim. Tabii, ben tamam. De ikinci büyücü olarak onun yetiştirdiği biri olarak.
0: Büyücünün şahidi.
2: Retro anladın değil mi Sayın Büyücü
1: evet,
2: Hanım?
1: Evet.
2: Retroyu sormuyoruz. Manyetik fırtına başka, retro başka. Bunların
0: duydun
2: çok çeşitleri
0: evet,
2: var.
0: Evet duydun mu?
2: Evet.
0: Bir dakika, bu fırtına retrodan bahsetmiyoruz. Biz manyetik fırtınadan bahsediyoruz.
1: Manyetik fırtınayla ilgili bir bilgim yok ama bir büyücü olduğum için sizi çok etkilemesin diye iki güne çözerim ben bunu. Pazartesiye kadar dayanın.
0: Teşekkür ederiz sevgili büyücü. Var ol.
2: Teşekkür ederiz.
1: Araçtakilere kadar dayanın.
0: Araçtakilere selamlarımı ilet lütfen. Şu an Alem FM'de canlı yayındayım. Hepinize selam var diye. Kız desene. Bizim şirket çalışanlar onlar.
1: Beni pek sevmiyorlar.
0: Arkadaşlar Alem... Seni sevmiyorlar mı araçtakiler?
1: Evet, o yüzden ben şu an... Özür dilerim arkadaşlar. Kapatacağım birazdan.
0: Alem FM'de canlı yayındayım. Fatih Yıldırım size selam var, şarkı çalacakmış diyeceksin.
1: Söylüyorum.
0: Tamam söyle.
1: Arkadaşlar şu an Alem FM'de canlı yayındayım ve Fatih Yıldırım'a size çok selamı var. Şimdi size çok güzel bir şarkı çalacak.
0: Bu kadar. Tepkiler ne? Tepkiler ne?
1: Gülmediler bile.
0: Kendileri kaybeder. Aman boş ver. Boş ver.
2: Zaten fırtına var. Onlarla mı uğraşacağız?
0: Ama aynı manyetik yani fırtına
1: var. Söyleyeyim mi? Bence gülmemeleri de fırtınada.
0: Olabilir mi?
1: Neden olmasın? Yoksa bence ben kötü biri değilim.
0: Hadi git büyücü. Görüşürüz. İyi hafta sonları.
1: Bye. Teşekkürler.
0: Yüzün gözün kendine geldi ya.
2: Benim,
0: vallahi rengin kendine geldi ya.
2: Bugün ama çok güzel olmamış mıyım?
0: Bugün var ya.
2: Ciddi bak, ciddi bak. Bir şey soruyorum şu an. Ciddi misin ya gerçekten?
0: Bugün gerçekten yani suratsızlığın dışında gayet...
2: onu geçsek.
0: Tamam onu geçtim. Onun haricinde gayet
2: nasıl
0: iyi.
2: Nasıl gözüküyorum?
0: Gayet.
2: Çok abi, teşekkür
0: abi Alem FM servisinde Alem FM dinlenmiyor mu demiş. Arkadaşlar ben hangi birini düzelteyim? Nereyi düzelteyim? Alem FM servisinde ama akşam olmuş. Demek ki biri oradan şey dedi. Kapatır mısınız? Ya artık müziksiz gitmek istiyorum falan gibi bir şey söylemiş.
2: Herkes kulaklığı taktı.
0: Ya o da olabilir. Bir de bazı şoför abilerimiz gerçekten akşama kadar yoruluyorlar.
2: Tabii.
0: Yani ben mesela arabadan bir şey istemeye korkuyorum. Ya da taksilerden de. Abi açar mısın müziği diyemiyorum. Adam akşama kadar zaten dinliyor. Kafası şişmiş olabilir. Kaldırmıyor olabilir. O yüzden siz de yapmayın bunu.
2: Taksi taktiği bende.
0: Nedir?
2: İlk girdiğinde merhaba nasılsın iyi misin falan deyip muhabbet. Radyo mu dinliyorsun? Hangi radyoyu dinliyorsun? Falan. Değiştir bakalım 89.2'yi açalım.
0: Güzel çok
2: artık
0: iyi.
2: Artık biz dinlersen sana selam.
0: Bugün taksiye selam var mı?
2: Bugün ulaştırmayla geldim.
0: Evet,
2: o beni
0: olsun.
2: Bir tık üzdü ama artık ulaştırmadaki 89.2'yi dinliyor musunuz? Hadi açın bakalım hep beraber.
0: Hadi sen de dinleyebilirsin. Bir de bir tane radyo yok burada efendim.
2: Evet.
0: İki radyomuz daha var. Muhtemelen onları dinliyorum. Şevo yanında mıknatıs taşısın diyor. Ters manyetik koruma sağlar gibi bir gayri bilimsel bir açıklama. Birazdan mevzu burası Alem efendim. Şov devam eder. Kaça kadar? 20'ye kadar. Yanıcıklarınızdan öperiz. Şahane bir akşam dileriz.

0: Eren Can Bas, Ankara'da taksiciyim. Frekans değiştirmek isteyen olursa arabadan atıyorum. Eren atıyorsun. Ama arabadan değil mi? Öperiz Eren, Ankara'ya da selam ederiz, var ol. İnsanlar sabahtan akşama kadar sizleri zaten görüyor. Bir de eve giderken siz mi dinlesin Allah sen demiş. Ondan olabilir diyor. Olabilir efendim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder. Efendim Allah aşkına söyle, şu alkış sesi her şarkıda nasıl ritim tutuyor?
1: Şarkıya uyuyor.
0: Burada bir alet var sevgili dinleyiciler. Bu alet, basıyorsunuz bu alete. Alet şarkının ritmini buluyor. Alete diyorsunuz ki bu şarkıya ritimli alkış tut diyorsunuz. O alette ritimli alkış tutuyor. Bu aleti yaklaşık olarak 8-10 sene önce Amerika'dan getirdik. O zamanlar 26 bin dolardı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Üzerine bir 10 koy. 250 bin dolar olabilir belki. TL karşılığına bak bakayım.
1: Ona düşünüyordum.
0: Bak bakayım hemen, 250 bin dolar olsa. Naklesiydi falan 300 bin dolar diyelim onu diyoruz. Mesela bir şey çalayım hemen orada mesela.
1: Ben bunu söyleyemem yapay, bu arada.
0: Niye? Niye yani söylemiyorsun? Şey, ne kadar?
1: 1, 2, 3, 4 basamaklı.
0: Tam 4 basamakları öğrenmedik mi bunu? İlkokulda öğrendik mi? Söyle bakayım
1: milyar,
0: hemen.
1: Milyar değil mi?
0: He?
1: 12 milyar.
0: Milyor.
1: Milyor mu?
0: Milyar.
1: Milyar.
0: Milyar. Çok para. Ben mesela bir şarkı çalacağım. Yapay zeka hemen ritmini yakalayacak bak.

0: Ya siz Alem FM'i ne zannediyorsunuz ya? Yani öyle bir mikser, bir mikrofon, ver yayını gitsin. Öyle olur mu? Rica edeceğim. Ben buradan sizi nelerinizi görüyorum. Buradan neler görüyorum, neler görüyorum. Abi bizi yiyorsun demiş. Evet doğru, yiyorum. Doğrusunu da söyleyene kadar bilemeyeceksiniz. Aranızda radyocu yoksa bilemeyecek tabii. Evet, dur bakalım, Samet Yıldız'ı öptük. Şimdi ara gidiyoruz, ara dönüşünde mevzuyu verelim Şevucuğum, olur
1: bence
0: mu?
1: Bence de merak. Merak iyidir.
0: Merak iyidir efendim. Reklamlardan sonra mevzu.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Esin, internetten görüp aldığın en son şey?
2: Ya bir tek şey aldım internetten görüp, o da fondöten.
1: Fondöten.
2: Ben sesimi de almadım, hala şu an şubede.
1: Ya böyle internetten alınmayan ürünler, bunu dinleyicilerimize de sorayım. WhatsApp'tan yazar mısınız? İnternetten görüp asla almam, dokunmam lazım, koklamam lazım, ellemem lazım, görmem lazım. Bana bir yazar mısınız WhatsApp'tan?
2: Koca olmalı herhalde, bir numara.
1: Koca mı? İnternetten koca alınır mı kız?
2: Sosyal medyadan falan görüyorlar.
1: Ha, sosyal medya.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. İstanbul'da yolda olan bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Galiba birazcık trafik varmış, Şu anda gerginlerdi aynı zamanda.
1: Evet, en son %76'ydı trafik.
0: Bana sinirleniyorlar, Oya Hanım yazmış. Bu ne trafik? Lan yazmış. Bana ne diyorsunuz efendim, onu Serdar'a yazacaksın. Çünkü neden? Serdar trafikte.

0: Şimdi bu akşamın mevzusunu vereceğiz sevgili dinleyiciler. Hazırsanız bu akşamın mevzusu. En son bunu nasıl yapıyorduk dediğiniz şeyi soruyoruz. Ulan bunu yıllar evvel nasıl yapıyorduk? Yani şimdi kolay da yıllar evvel nasıl yapıyorduk dediğiniz şeyi, düşündüğünüz şeyi soruyoruz. Mesela ben size yakın zamanda olanı söyleyeyim. Sevgili karıcımın kafasını çevirip bana böyle... Ulan bu adamla mı evlendim dediği anı söyleyeyim. Bu bir alet var ya, böyle basıyorsun içinde bıçağıyla çeviriyor, bıçağı çeviriyor bir sürü...
1: Blender.
0: Blender yokken bunu nasıl yapıyorlardı dedim.
1: O ezme işini.
0: O da böyle baktı, şaka mı bu dedi, bu soru şaka mı dedi. Cezveyle dedi.

0: Öyle mi yapıyorlarmış?
1: Ne bileyim, öyle söyledim ama.
0: Bir tane bir alet var ya böyle, sarımsak döveci
1: işte
0: gibi.
1: Cezve işte.
0: Bence onun büyüğü vardır.
1: Ya büyüğü işte, onunla yapıyorlar.
0: Onunla cezve.
1: Nasıl yapıyorlarmış ya bunu diye şey yaptım. Mesela bir dinleyicimiz soba yakmak diye bir şey demiş. Soba yakmak.
0: Evet, bu arada.
1: Evet. Nasıl yakıyorlarmış eskiden diyor. Şimdi olsa da yaksak ya valla soba. He?
0: Evet, çok isterim bu
1: Yakılmaz
0: arada.
1: Yakılmaz mı?
0: Evet, dedemi hatırlatıyor.
1: Yemin ediyorum bana da.
0: Değil mi?
1: Bir soba kokusu, iki patates kokusu dedemi hatırlatıyor. Çünkü onun sobası böyle kuzinalıydı. İçin, yani böyle tepsi giriyordu içine yani. ya da böyle patatesleri içine atabiliyorduk. Orada oluyordu
0: ocaklı
1: patates.
0: Ocaklı soba gibi bir şey.
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, bir de mandalina. Hiç yaptın mı böyle sobanın
1: üzerinde?
0: Sobanın üzerinde,
1: evet.
0: Çok güzeldi.
1: Evet, şimdi olsa da şey yapsak yani.
0: Olsa da yesek.
1: En çok geleni de söyleyeyim. Eskiden bunu nasıl yapıyormuş insanlar? Navigasyonsuz nasıl yapıyorlarmış? Bir yere gidiyorlarmış. Abi en çok kafamızı kurcalayan da bu. Buradan bir yere gideceğimiz zaman hani tuvalet diyelim. Yani tuvalet, öyle derler ya. Ulan tuvalete bile navigasyonuna gidiyorum ya. Vallahi nasıl gidiyorlarmış. Buradan şimdi bir yazıyoruz abi. Tak gidiyoruz. Eskiden de gidiliyordu ama eskiden şöyle gidiliyordu. Arabaların içinde büyük haritalar olurdu.
0: Evet.
1: Bilir misin onu?
0: Annemle babam balaylarına mı denir?
1: Balayına.
0: Balayına söyleyemedim bir türlü. Balayına.
1: Balayına.
0: Haritayla gitmişler. Kaybolmuşlar.
1: İşte onun böyle katlanma yerleri silinlik olur. Tahmini giderler bir yerden sonra. Çünkü oralar yırtıktır, silinliktir filan. Ve belli başlı yol ayrımları vardır. Bu meşhurdur. Hala da bunu kullananlar vardır. Vallahi Kütahya'dan Antalya'ya bağlandım. Ya da mesela der ki nasıl geldiniz, Isparta yolundan mı? Böyle şeyler vardır, kalıp tabirler vardır. Şimdi navigasyonda öyle bir şey yok abi. Bir de yol tarif edilmesini de anlamsız buluyorum. Ya bir yere misafirliğe gittin.
0: Evet.
1: Onda ev sahibi de seninle beraber arabaya kadar iniyor.
0: Evet.
1: Tarif ediyor. Abi buradan git diyor, sol sağ, az kavşaktan dön, ana yola çık. Ya abi navigasyon var. Ya buna ne gerek var Allah aşkına ya. Sevgili ev sahipleri, kurban olayım, bunu yapmayın abi. Nezaketimizden size bir şey de diyemiyoruz.
0: Evet,
1: uzun uzun anlatıyor 5 dakika. Kemal abi bak şimdi şu yol seni zaten, sen mi yapıyorsun?
0: Ben öyleyim. Anam babam usulü. Ya iniyorsun hani. Hani bir...
1: Diyor ki buradan git diyor düz. Yol seni zaten bir kavşağa çıkaracak. Oradan belediyenin binasından çapraza doğru düz abi. Oradan E5'e zaten bulursun sonra diyor, E5'ten sonra. Lan oğlum navigasyonum var benim. Ne anlatıyorsun, boş yapıyorsun bana ya.
0: Mutlu etmek. Misafiri hem yolcu etmek hem işte dediğim gibi anam babam usulü. Hani
1: maksat muhabbet olsun yani.
0: Arkadan su döken var ya hala.
1: Ya tamam, ona okeyim. Yani o bizim bir şeyimizdir, ritüelimizdir. Onu yaparız, su gibi git, su gibi gel.
0: Evet.
1: Bu güzel bir şey ama şu yol tarifini artık bitirelim. Allah aşkına ya.
0: Ben de bir şeyi çok merak ediyorum. Eskiden nasıl yapıyorlarmış, ben yapmadım da.
1: Hmm.
0: Buluşma yerlerini planlayıp herkes orada buluşuyormuş ya.
1: Evet efendim.
0: Ben konum olmadan. Herkes o yeri biliyor.
1: İşte bunu anlayamıyoruz yani. Ya bunu eskiden nasıl yapıyorlarmış. Bu akşamın mevzusu da bu sevgili dinleyiciler. Bu akşamın mevzusu bu. Şunu eskiden nasıl yapıyorlar? Bak Firdevs yazmış, diyor ki arkadaş o kadar gelmişim gidemeyecek miyim? Bana ne yol tarif ediyorsun? O kadar yol gelmişim ya.
0: Gelmeyi tarif eden kimse yok bu arada. Kimse geliş yolunu anlatmıyor. Herkes gidiş yolunu anlatıyor.
1: Vay arkadaş ya. Abi cep telefonu yokmuş ya. Nasıl buluşuyordunuz diyor. İşin çıksa ulaşamazsın. Nasıl yani? Demiş, bizim Emre yazmış.
0: Evet.
1: Senin dediğini diyor değil mi?
0: Evet evet. Kimsenin işi de çıkmıyormuş ekstra ya. Herkes o saatte orada gerçekten oluyormuş.
1: Ya eskiden nasıl oluyormuş be kardeşim?
0: Jöle yokken mesela. Saçlarını şey yapmak için.
1: Tikine nasıl dikine? Limon falan kullanma.
0: Limon varmış mesela.
1: Jölenin tadını verir mi kardeşim?
0: Vermez işte.
1: Vermez. Balayıma ben de haritamla gittim. Banu Hanım yazmış efendim.
0: İşte çok güzel bir şey. Keşke ben de haritayla gitsem.
1: Eskiden böyle araba markaları... müşterilerine verirlerdi haritayı, torpidoda olurdu yani, her arabanın torpidosunda bir harita olurdu yani. Ben onu o zamanları hayal meyal hatırlıyorum, böyle çok şey hatırlamıyorum da. Evet, bilgisayar olmadan ne yapıyorduk asıl diyor, onu çok merak ediyorum. Mimarım, eskiden bu çizimleri nasıl yapıyorduk ya demiş. Ufuk bir aramak istedim şu anda, biliyor musun?
0: Ben hatta, de çok merak ettim,
1: dur bakayım,
0: elle
1: bir arayayım
0: acaba?
1: Evet.

0: Bunu nasıl yapıyorlarmış ya? Ufuk telefonu açarsa sormak istediğimiz bazı sorular var. Şu an kulağımda çalıyor Ufuk. Açarsa tabii Ufuk'u yayına alacağım. Şu an Ufuk açtı telefonu. Ufukcum iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: İyi akşamlar Türkiye. Ufuk büyük yumak bizimle beraber sevgili dinleyiciler. Kendisi mimar. Ufuk abi şunu merak ediyorum. Önünüze düşmüştür sizin de. Tepeden Selimiye, Süleymaniye'nin fotoğrafını paylaşıyorlar ve altına şunu yazıyorlar. AutoCAD yokken nasıl yaptınız bunu kardeşim? Ufuk abi.
1: Biz orayı geçtik ya. Biz 25-30 yıl önce işte çiziyorduk evin içini falan filan, maketler yapıyorduk mezun olurken falan. Şimdi ben herhangi bir normal renovasyon yaptığımız bir dairenin rölevesini bile bilgisayarda çiziyoruz.
0: Nasıl yapıyorlarmış yani, abi eskiden bunları?
1: Bilmiyorum, biz yapıyorduk işte de nasıl yapıyorduk İran? Yani elimizde tezyetlerler, çizim masaları. Ben çizim masasını 10 yıl önce hediye ettim bir mimarlıkta okuyan.
0: Kullanmıyorsun diye.
1: İşte artık yok, bilgisayar her şey.
0: Vallahi öyle.
1: Hatta şöyle söyleyeyim, cep telefonunda bir program var bizim. Biz evi çizdikten sonra onda köşelere kadar çizdiğimiz zaman röleveyi de otomatik çiziyor artık.
0: Abi yani bu röleve nedir? Biz cahiliz ya. İkidir röleve diyorsun. Bakışıyoruz biz şevvalle burada. Röleve ne?
1: Röleve şöyle. Hani A4 kağıda çizgiler oluyor ya işte. Tuvalet şurada, oda şurada, bu burada, salon burada. Kaba çizim yani, ince böyle normal cetvelle çizim gibi düşünün. Gözükmeyen, tek boyutlu.
0: Röleve mi diyoruz ona?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Herkes mimar gibi anlatıyor ya. Mimarlar odasına bağlandı sanki. Röleve diyoruz, anlamıyoruz. Bakıyoruz öyle. Peki Ufuk abi çok teşekkür ederiz. Şahane bir erkeksiniz valla.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Yılın mimarı Ufuk Büyükyumak bizlerleydi. Akşam uğurluyoruz. Sağ ol. Görüşürüz Ufuk abi. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Tuvalet kağıdı sadece tuvalette kullanılıyor biliyorsun. Özellikle grip ve nezle olanlar tuvalet kağıdı kullanırlar. Çünkü daha yumuşak, daha esnek. Ben de öyle kullanıyorum bu arada. Hani bunun fakirlikle falan bir alakası yok. Ben grip nezle oldum, hemen tuvalet kağıdı yatağın başında olur. Ya da odada televizyonun yanında olur falan. Her yer tuvalet kağıdı. Erkeklerin böyle dönemleri olur.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Eskiden nasıl yapıyorlarmış? Bugünün mevzu seferim. Yan mahalleden biriyle buluşacaksın. İşin çıktı gidemiyorsun. Çocuklarla mı haber gönderiyorsun? Nasıl oluyordu? Eskiden nasıldı? Çok merak ediyorum diyor. Efendim. Eskiden nasıl oluyordu? Şu anki konunuz nedir diyor efendim. Anlamadım. Geçiyorum. Bebek bezleri yokken nasıl oluyordu diyor. Eskiden nasıl yapıyorlardı?
1: Evet.
0: Anlatayım mı?
1: Evet.
0: Ben hatırlıyorum çünkü. Kendiminkini hatırlamıyorum. O kadar da değil yani.
1: Neyi hatırlıyorsunuz? En son ne var hafızanızda?
0: En son hatırladığım bebek bezleri. Tabii şimdi insanlar alıyorlar, kullanıyorlar ve atıyorlar tabii yani. Doğaya atıyorlar bu arada. Çöpe de atmıyorlar biliyorsunuz. Herhangi bir piknik alanına gittiğiniz zaman maalesef böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir de ya şu inceliğe bakar mısınız sevgili dinleyiciler? Bakın bu gerçekten beni geleceğe dair çok umutlandıran bir şey. O bebeğinin yaptığı dışkıyı kaba bebek doldurmuş. Yanlardan bantlayıp bakın şu hassasiyete bakar mısınız? Hanginize var bu hassasiyet? Bantlarla böyle birleştirmiş. Onu bir top haline getirmiş. Muazzam. Onu bir top haline getirip.
1: Bunu yapan bebek mi?
0: Yok. Ya bebek yapmış altına. Heh. Annesi çıkarmış onu.
1: Annesi.
0: Bantları, iki bantı birbirine buluşturmuş. Arkalı önlü de buluşturmuş onu.
1: Tamam.
0: Top haline getirmiş. Doğaya atmış. Hani öyle de atabilirdi. Çocuğun altından aldı.
1: Evet.
0: Salla gitsin doğaya baktığın zaman. Ama anne ne yapmış? Aman benim oğlumun kakası demiş. Bezin içinde muhafaza kalsın. Saçılmasın doğaya. Çünkü doğal gübre. Doğal gübre olduğu için onu bedava vermem doğaya demiş o doğal gübreyi. O plastiğin içinde kalmış. Şu hassasiyet beni çok incitiyor. Yani çok mutlu oluyorum. İyi ki var böyle insanlar. Piknik yerlerinde görüyorum mesela tavuk kanı da alınmış. Turuncu o plastikten
1: evet.
0: Var. Yanında o bebe şeyi var. Bebek bezi var.
1: Benim Rizeli bir abla aklıma geliyor. Yaşlı bir abla. Bir belgesel izlemiştim. Rize'nin Norveç'ten bir farkı yok diye. Gerçekten ki Norveç'e göre çok daha doğal da bir yer.
0: Muazzam yani. Bir yerdir.
1: Orası daha yapılan bir yer. Sadece diyor bebek bezi farkımız var. Onlar...
0: Bravo. Bohçalıyor. Bohçalama yapıyorlar.
1: Bizim diyor yaylalara atıyorlar.
0: Yaylalara atıyor. Evet. Ya niye atıyorsunuz? Kurban olduklarım. Şu yaşadığımız vatan var ya şu cennet vatan. Ya şu bir ecnebinin tırnak içinde gavurun elinde olsaydı nasıl üstüne titrerdi? Bir baksanıza ya Allah aşkına ya. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Sadece evet. İstanbul üzerinde söylemiyorum. Her yeri güzel. Iğdır'ından Antalya'sına, Edirne'sinden Kars'ına kadar. Ya bir piknik yerine gidiyorsun. Her yer çöp içinde, pislik içinde. Kurban olayım ya. Ya bunu konuşmayalım be abi artık. Yani evet. Bunu niye konuşuyoruz ki şu anda mesela? Ya ne kadar komik bir şey ya.
1: Doğal güzelliklerin bin tane.
0: Yani ablacığım sen çocuğunun kakasını niye sokağa atıyorsunuz ablacığım? Neden bunu yapıyorsun?
1: Buna maruz kalmak zorunda mıyız? Doğa bunu tanımak zorunda mı?
0: Alkolikler yani? İçmiş şişeler atmışlar oraya mesela. Yani bunu niye yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani arkadaşlar ne içiyorsan zıkkımın pekini iç. Eşeğin bilmem neyini iç. Ne içiyorsan iç yani. Bana ne içtiğinden. Gram beni ilgilendirmiyor yani.
1: Tabii.
0: İstersen çay iç. Ya ama onun kabını oraya atma. İşte geçen konuşmuştuk onu. Balaban Gölü'ne gittik.
1: Evet.
0: Balaban Gölü'nde. Yine aynı pislikleri orada gördüm. İçmişler, şişeleri oraya atmışlar. Köfte yapmışlar, köftenin kutusu orada. Hemen son kullanma tarihine baktım. Daha son kullanma tarihi geçmemiş.
1: Geçmemiş, yani yeni olmuş yani.
0: Yeni yani, yeni mevzu yeni. Delireceğim, yanında böyle 3-4 tane bebe şeyi.
1: Aha, o topu.
0: Topu. Yani, vallahi yazıklar olsun ya. Ben puh diyorum, başka da bir şey demiyorum.
1: Ben de.
0: Arkadaşlar... kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diye bir laf var değil mi? Yani
1: evet.
0: Ne kadar önemli. İstiklal Marşımızda çok kıymetli bir bölüm orası. Ya bunu sadece söyleyip geçmek olur mu ya?
1: Bir de bu kadar güzel bir ülke zaten bıraksak çok güzel. Kirletmeye ne gerek var?
0: Ben bir şey söyleyeyim sana. Bu arada kirletenler şu an bizi asla dinlemiyor.
1: Tabii.
0: Onların evet. Öyle bir radyo kültürü olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Bunun aksini de iddia eden olduğunu zannetmiyorum. Radyo kültürü olan insan, radyo dinleyen, düzenli takip eden, etmeyenleri kötüdür anlamında söylemiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Hani böyle bazı şeyler vardır ya, ne derler ona? Bazı ölçü bilimleri vardır. Mesela şöyle adam şöyle değildir falan. %90 tutar. Evet. İşte bir enstrüman çalan mesela iyi insandır genelde.
1: Bu daha ince sinsidir gibi.
0: Gibi yani. Mesela işte radyo programı dinleyen de hassasiyeti vardır bazı konularda, evet, filan gibi yani. Evet. İşte başak burçları takıntılıdır falan. Evet. Böyle triklerden bahsediyorum. Ya kurban olayım, şunu yapmayın ya. Doğayı kirletmeyin. Allah aşkına ya.
1: Manuel alkışlanıyor.
0: Manuel, ben de Manuel. Kimi alkışlıyoruz? Tabii, beni mi alkışlıyoruz? Evet. Ah, ben kendimi alkışlıyorum. Shazam, Spotify, internet yokken bu müzik kaydetme işini nasıl yapıyorlardı diyor. Gel de yeni nesile anlat bunu. Radyoda çıkan şarkıyı kaydetmek mesela demiş. Shazam yok. Sevdiğimiz şarkı çıksın diye beklemek gerek. Denk geldiğinde eski kaset çalardan rec tuşuna tam zamanında basmak demek. Ve radyo programcısının şarkının ortasında konuya dalması demek diyor. Şevval Bilmez yaşı itibariyle.
1: Yok, bunu bilmiyorum.
0: Ulen eskiden nasıldı konu başlığı altında. Bunu zaten işlemeden olmaz. Adem Uğur diye bir dinleyicimiz yazmış. Bunu bilmeyenler için ben çok kısa anlatayım. Arkadaşlar eskiden böyle 30'luk, 60'lık, 90'lık kasetler vardı. Hatta 30'luk yoktu, 60-90 vardı. 30'u bulamazdınız. 60-90'lık kasetlerin içerisinde radyodan çekme şarkılar vardır. Şarkı böyle ortadan mesela şöyle olur. Ben hemen size göstereyim bir dakika. Hazırsanız onu göstereyim. Eski kasetlerin içinde şöyle şarkılar vardır. Evet, bunu buradan açacağım. Bunu nasıl yapacağım peki ben? Şimdi bunu sizi canlandırmam lazım benim de. O yüzden şöyle bir hazırlığımı yapayım. Vaktim de yok ama yapabildiğim kadar yapacağım şimdi. Şunu açayım. Efendim, Bassın Bu Dünya dinlerdiniz kasetten. Kaydetmişsiniz.
1: Tamam. Ama radyodan mı kaydetmiş?
0: Evet, radyodan kaydetmiş. Tamam. Bassın Bu Dünya'yı kaydetmiş ama kayıt şöyle sevgili dinleyiciler. Bak şimdi, gram abartısız anlatıyorum. Geriye sardınız Orhan Gencebay, Bassın Bu Dünya dinleyeceksiniz. Çok geri almışsınız. Şöyle olurdu bak. Dur bir dakika, bir saniye.

0: Menzekenin üzerine kaydetmişsiniz. Tamam mı? Menzekenin üzerine. Şarkı bitti mesela. Aklım takıldı. Çaldı.
1: Aklım takıldı. Anlat bana seni. Aklım
2: ciddi mi?
0: Evet evet. Tam orada stopa basmış çünkü. Böyle şarkı bitme falan filan yok.
2: Ben remixini açtım zannettim. Mezdeke remix. Orhan Gencebay.
0: Eski kayıtlar böyle. Eskiler iyi bilir şu anda. Aa evet ya falan muhtemelen diyorlar. Bir de sesi kısık kaydettiysen, bazen açtıysan şöyle olurdu. Onu da göstereyim hemen ben size efendim. Belli ki kayıt sırasında annen seslenmiş, annene cevap vermişsin. Sesi kısmışsın ama ses kısıklığı da kayda gitmiş. Şöyle olmuş yani. Efendim anne. Tamam anneciğim geliyorum. Yok sizin. Şimdi bunu kayıttan dinleyince tabii şöyle oluyor bak.
2: Biz kendimiz mi kaydediyorduk bunu?
0: Tabii kendimiz kaydediyorduk.
2: Neler yaşamıştınız evet. Siz ya.
0: Şarkının tam ortasında jingle.
2: Jingle ha. Tabii. Çalan radyonun.
0: Alem efendim mesela tam ortasında. Peki kısa bir ara, yeni saatte WhatsApp'tan ara beni keltoş yazanları arayacağız. İkili fon birini kıracağız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilim.
5: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
3: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Değerli yolcularımız, Ajet'in yurt dışı kampanyası başladı.
13: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi Ajet Mobil ve Ajet.com'da. Hemen Ajet Mobil ve Ajet.com'a gelirsin. Uçak.

399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta
1: mutlu uykular. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes bugün saat 21.15'te Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta saat 21.30'da İspanya'nın Kosner Baskonya takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 4 dakika.
7: Alem FM hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 28, Adana 33, Kayseri 24, Trabzon 23, Erzurum 16 ve Diyarbakır 27 derece.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Oğlum ilk defa siz dinliyoruz. Söyleyecekleri var diye bir kayıt gelmiş ama acayip korkuyorum, kayıtta ne var? Çok merak ediyorum, dur bakayım.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: İyi akşamlar Fatih Bey. İyi akşamlar.
2: Ya ben senden bir şey isteyeceğim.
0: İyi akşamlar Fatih Bey. Söyle, iste çabuk.
2: Bir gün beni de yayına bağlar mısın?
0: Tabii ki, telefonla.
2: Evet, ben içeri gideceğim.
0: Tamam.
2: Biri bağlı olacak, sonra beni bağla.
0: Söz kız.
2: O bekleme şeyini merak ediyorum.
0: Yapacağım sana bu kıyağı. Doğum günün ne zamandı?
2: Daha bir sene, 30
0: Biz
2: Ağustos.
0: Biz seneye yaparız. Seneye yaparız. Ne?
2: Ya şey istedim, hani bekleme şeyini merak ettim.
0: O duyguyu merak ediyorsun. Evet. Soralım o zaman. Ömer Bey, beklemek nasıl bir şey? Kızımız diyor ki ben beklemeyi çok merak ediyorum. Radyoda hatta beklemek ne demek diyor. Yani ne oluyor diyor.
3: İyi akşamlar öncelikle. Merhaba,
0: İyi akşamlar, merhabalar. İnsanlık öğretti bize.
2: Evet.
0: Lakteli sohbete dalma diyor. İyi akşamlar öncelikle. Hayvan herif dedi.
3: Estağfurullah. Beklemek şöyle çok heyecanlı.
0: Nasıl? Be? O anları bize biraz anlatır mısınız? O anlarda neler yaşanıyor?
3: O anlara bağlanıyoruz ya. Ya insana böyle kalbi... Daha çok heyecanlı. Fatih Bey valla kalbi pır pır atıyor. Nasıl anlatayım?
0: Yani böyle kızın kumlardan serin sulara gibi diyebilir miyiz? Böyle diyebilir miyiz? Böyle bir tabir kullanabilir miyiz?
3: Vahalardan Kaş Denizi'nde buz gibi suya girmek gibi.
0: Abart Ömer, iyice abart. Peki mesela hatta bağlanmadan önce hat arkasında beklerken klasik müzik dinlettiler mi size? Mozart, Beethoven bir şeyler falan dinlettiler mi? Nasıl oldu?
3: Sizde mi şu an, yayında mı?
0: Yayına bağlanmadan önce mesela Şevval ne dedi? Diyalog nasıl oldu birazcık yani? Şevval aradı sizi, ne dedi? Yayına mı alıyorum dedi.
3: Evet, yayına alacağım sizi dedi. Nasılsınız, iyi misiniz dedi.
0: O an heyecanlandınız mı? O anda heyecan geldi mi?
3: Yok, o an heyecanlamadı. Şu an siz de heyecanlandınız.
0: Yayına alıyorum dedi. Yayına bağladığı anda klasik müzik çaldı mı abi? Ben onu isterim.
2: Ben de onu merak ediyorum.
3: Yok çalmadı. Sizin normal yayındaki yayın akışınız devam etti. Klasik müzik çalmadı.
0: Ha, yayına bağlamış direkt. Eskiden klasik müzik de vardı.
2: Ben onu denemek istiyorum işte.
0: Tamam kız, alacağım bir gün seni.
2: Bir dahakine beni
0: bağlasın. Bir gün seni bağlayacağım, söz veriyorum. Ömer abi ne iş yapıyormuş? Aa, komutanım! Çanakkale. Tamam, pardon komutanım, sizi zaten bekletemezdik. Klasik müzikle değil, sizi türküyle bağlamak isterdim gibi. Hatta sizi neyle bağlamak isterdim biliyor musunuz? Bekler misiniz lütfen, rica ediyorum.
3: Tabii
0: bekleyin,
3: tabii.
0: Bekleyin lütfen. Şevval'cim, sen şimdi bağlamış gibi konuş, size tamam. Aktarıyorum de.
2: Tamam, merhaba.
3: Merhaba Şevval Hanım, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Alem FM'den arıyorum. Yayına katılmak istemişsiniz. Bağlayacağım sizi müsaitseniz.
3: Heyecanla bekliyorum.
2: Aktarıyorum sizi yayına.
0: Bekleyenler arasında 4. sıradasınız. Bekleyenler arasında 2. sıradasınız. Alem Efem'in son kampanyasından haberiniz var mı? Bekleyenler arasında 1. sıradasınız. Düştü kara sevdaya. Alem Efem'de son kampanya.
2: Benim de aklıma başka bir şey geldi.
0: Niye geldi?
2: Bir kar yağar ince ince.
0: İnce. Var mıdır, bulabilir miyiz onu komutanım?
2: YouTube'da var mı? Ben arada dinliyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Komutanım, favori isteğiniz varsa onu da çalabilirim bu arada.
3: Siz ne açarsanız bizim favori.
0: Bir kar yağar
2: ince ince.
3: Ama şöyle, Mehter çok seviyor annem. Müsait bir zamanda böyle bir güzel bir mehter.
0: Efendim, anneniz bağlandığında mehter açarız. O sizinle sizinle çok ilgili değil. O benimle, anneciğinizle ilgili. O ellerinden öperim. İkimiz arasında bir diyalog haberim. Hiç ilgilendirmez o.
3: Çok
0: şu mu o zaman? Şu o zaman değil mi? Dur bakayım bir saniye.
4: Bir kar yağar. Evet.

0: Bir operasyon var bu gece.
1: Hey paraşütçü komando.
0: Ya o yüzden derler ya, her Türk bir asker kıza bak, boş zamanları da bunu açıyorum evet. diyor. Biz de sanıyoruz ki bu evde manifest dinliyor.
1: Yok ya. Ben komando marşı.
2: Cinsiyet fark etmeksizin.
0: Ya ya, her cephede varız be. Vallahi billahi her cephede varız. Peki Ömer Beyciğim, bu akşam mevzusu şu. Ulan bunu eskiden nasıl yapıyorlarmış? Bugünün mevzusu bu. Neyi eskiden ya, nasıl yapıyorlarmış?
2: Meslekle alakalı bir şey söyleyeyim ben yine. Eskiden 18 ay 24 ay askerlikten falan bahsediyorlar ya. Hı hı. Yani o kadar uzun askerlik yapıp bir de

0: Aşkım, aşkım operasyondayız. Manyak manyak konuşma. Hakikaten ne zormuş ya eskiden. Abi mektuplar. Babam saklıyor bu arada, biliyor musun Ömer abi?
1: Babamda, anlamadım.
0: Babamda hala mektuplar var. Böyle o dönem sevgilisi varmış. Yazışıyorlarmış falan. Hala saklar yani. Duruyor o mektuplar.
1: Anne. Alo, çok güzel, çok tatlı.
0: Annemle askerden sonra evleniyor.
2: Annen değil o sevgili. Sevgili Kemal, kim? Annen Kemal, mi başkası mı?
0: Oraları niye karıştırıyorsun sen şimdi? 40 yıllık evliliği bitirdi şu an ya. Yakıştı mı Şevval sana? Yok, be?
2: Pardon, gerçekten hiç haddime değildi, kusura bakma.
0: Şimdi ben nasıl ikisini ayrı ev tutayım?
1: Masraf.
0: Masraf Ömer abi, büyük masraf valla. Anneciğim, annem biliyor zaten ya, babamla dalga geçiyor. Annem özgüveni çok yüksek bir kadındır yani. Şey diyor yani, ben seninle zaten mektuplaşamazdım. Yani uğraşamam yani. Direkt gelip beni alman lazım diyor. Aa. Asker yolunu bekleyeceğim lan diyor. Öyle anne öyle diyor. Aşırı özgüvenli ya.
2: Kafasını uçururum vallahi ben.
0: Kimin?
2: Yani kocamın.
0: Ha, bizimkilere bir şey diyorsun zannediyorsun. Ne diyor diyorum ben de ya. Ömer Bey, çok şahane bir insansınız gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Sizi severek çok, yani yıllardır dinliyorum.
0: Var olun.
1: Zaten.
0: Var olun.
1: Çok seviyoruz. 2014'ten beri annem şu an yanımda, bir sufle
0: kız, veriyor bana. Kız, annen yanı, anneni versene bir. Allah aşkına bir konuşayım bir.
1: Veriyorum, buyurun.
3: Ay, heyecandan konuşamam ki ben.
0: Analar. Anacığım, ellerinden öpüyorum.
3: Ay, teşekkür ederim. Ben de senin yanaklarından öpüyorum. Fatih'tim.
0: Nasılsın anneciğim? Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Şu anda nereye gidiyorsunuz?
3: Siz şeyken 14'ten beri dinliyoruz. Şu an işte sahine çıktığı için bekar henüz. Hı. O yüzden şeye gidiyoruz. Gökçeada'ya gidiyoruz. ev falan bakacağız işte.
0: Ömer abi, ev mi bakmaya gidiyorsunuz?
3: Aha, evet, ev bakmaya gidiyoruz.
0: Hala bekar ne demek ya? Ne demek hala bekar? İnanamıyorum ya. Yaş kaç? Ömer abinin yaşı kaç?
1: Fatih abi, oraları karıştırmıyor.
0: Bir dakika abi. Anneciğim, Ömer abinin yaşı kaç?
1: 32.
3: 32'ye girdi.
0: 32. Maaşı var.
3: Evet.
0: İşi var.
3: Evet.
0: Fıstık gibi şahane annesi var. Sus sen oradan bir dakika. Anneciğim, hemen evlendiriyoruz. Var mı aday, var mı?
3: Ya bir türlü ikna edemiyorum ki oğlum ya. Yani yok, ben böyle iyiyim. Tabii yani parmaklar ağrıyor yazışmaklar ama bir türlü gittiye bildirim.
0: Parmaklar ağrıyor yazışmaklar.
3: Parmaklar yazışmaklar ağrıyor yani böyle.
0: Sabaha kadar yazışıyor tabii, parmaklar ağrıyor tabii, normal, çok normal.
3: Odasındaki yazışıyor. Ya yemek masasında, evdeyken yemek masasında.
1: Abi bütün aile sırlarımızı ifşa ediyor.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak adam koskoca...
2: Az subay.
0: Abi gıptayla bakıyoruz ona, hakikaten öyle yani. Göz bebeğimiz, onlar bizim göz bebeğimiz. Ama annesinin gözünde 7 yaşında abi. Geldi bize şikayet ediyor. Diyor ki evlendiremiyorum valla.
2: Sofrada mesajlaşıyor
0: diyor. Sabaha kadar mesajlaşıyor diyor. Sofrada mesajlaşıyor.
1: Abi Ulusal Radyo kanalında kimlere şikayet ediyor?
3: Fatih'im. Siz 2014'ten beri dinliyorum.
0: Eyvallah.
3: Bana çok büyük moral veriyorsunuz. En sıkıntını ağlarım oldu.
0: Sağ olun.
3: Allah yaşatmasın bir daha. Çok moral verdiniz. Sizin bende şeyiniz şöyle. Şey, oğluma diyorum Ömer. Benim oğlanları açalım hadi. Benim oğlanları aç. Benim oğlanlarım
0: ay,
3: yani.
0: Ellerinden öpeyim. Yolun düşer mi buralara, İstanbul'a falan? Düşerse gelsene, bir ellerinden ya öpeyim. Ne olur. Ya, Allah aşkına.
3: Heyecandan bayılır falan. Şu an var ya, ellerim falan terledi, biliyor musun? Şu ana kadar hiç terlememiştim. Çok, oğlum diyorum, ben böyle işaret ediyorum. Anneyi verin dediniz ya.
0: Evet.
3: Yok diyorum, işaret ediyorum.
4: Verme.
3: Bana bir anda.
4: Verme.
0: Bir şey söyleyeceğim. Anneciğim, bir şey isteyebilir miyim sizden acaba?
3: Efendim, buyurun.
0: Ömer abi evlendiğinde yayına bağlanır mısınız yine? Oğlumu everdim diye yayına bağlanır mısınız, sizden ricam, istirhamım bu?
3: İnşallah.
1: Abi, o zaman program yapmıyor olabilirsiniz ya.
0: 30...
1: Ya da Demarslan gibi falan olursun.
0: 30 yıl içinde evleneceksen yayın yapıyor olabilirim. Yani 30 yıl kadar içiyorum. İnşallah.
3: İnşallah
0: evlenirsin. Şevval, var mı sizin akrabalardan bizim Ömer abiye biri?
2: Arnavut olur mu?
0: Arnavut olur mu?
3: Olur.
0: Daha Ömer'e cevap verdirtmedi.
2: Hakkı yok.
0: Olur. Gönder. Var, İnsan olsun be. Allah'ın insan var olsun. Var diyor Şevval.
2: Çok da güzeldir benim akrabalarım.
3: Ya Şevval'cim, o zaman ben şöyle cep numaramı atsın Ömer. Benimle özel bir güne düşme geçer

0: misin kızım?
1: Tabii ki.
2: Anneciğim bir şey diyebilir miyim ya? Allah aşkına doğru söyle ne olur.
0: Buyurun.
2: Markete falan gittiğinde kasiyer kızların yanına gidip benim bir oğlum var falan. Yaptın mı hiç?
0: Yok, yok onu yapmıyorum. Yok. Ay ben şu an niye bu kadar kendim açıldı, ben bunları konuşamazdım. Fatih'im var ya, nasıl biliyor musun? Yıllardır dinleye dinleye sanki ben yani böyle tanıdık biriyle konuşuyor. Bir anda şu hem kalbim çarpıyor hem de bu kadar rahat nasıl konuşabildim. Kapatınca şimdi var ya. Çok konuşuyorum ya. Nasıl konuştum diye.
2: Ya bizim de şeyimiz bu. Her ay bir dünya parayı bu yüzden veriyorlar. Bağlanır bağlanmaz hemen dökülsün insanlar diye yapıyorlar bunu.
0: Ay aileden biri gibi.
3: Canım konuşamazdım deyip oğlunu evlendirecek ulusal kanalda.
2: Ya ben senin şu an kaç beden atlet giydiğini biliyorum Ömer ya. Ne anlatıyorsun? Her şeyi biliyorum ben ya.
0: Fatih'im şöyle tek oğlum var.
2: Hayır iki oğlum var. Ben de.
0: Ya, evet üç oğlum var. Fatih, Umut, Ömer. Üç tane.
2: Bir de Şev var. Bir tane de kızım var.
0: Bir de kızım var. Ay zaten kızları çok seviyorum. Şevval de kızım.
2: Serdar da üvey oğlun olsun. Serdar'a da. Şimdi o yayını dinliyordur. Kıskanır çünkü o şimdi yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Serdar'ı da dinliyorum biliyor musun?
2: Yani... Üvey oğlun. Üvey diyelim ona. Üvey oğlum. Serdar da üvey oğlum.
0: Ama gücenir şimdi. Serdar dinliyorsa üvey oğlum.
2: Bırak şeytan görsün yüzünü ya. Gücenirsin ya. Ben burada anneciğimle iki muhabbet edemeyecek miyim ya? Allah Allah ya.
0: Ay ne kadar tatlı anneciğim. Çok teşekkür ederim oğlum ya.
2: Anneciğim ismini dedi ama ismini bil. Annemin daha ismini öğrenemedim. Muhabbet etmekten ismini soramadım.
0: İsmim Nurşen.
2: Nur tam anne adı.
1: Evet Nurşen değil mi?
2: Nurşen. Evet, Nurşen abla kısır tabağı var mı? Nurşen abla belli. Çok güzel poğaça yapar.
1: Evet.
0: Çok güzel kısır yapalım. Keşke yani böyle bir ay o kadar isterim.
2: Kısmet. Şimdi Çanakkale'desiniz siz galiba. Yarın öbür gün bizim Çanakkale'de yayınımız olabilir. Sizin yolunuz bu tarafa düşebilir falan. Radyoya mutlaka bekliyorum. Bir çay içelim beraber.
0: İnşallah. Tamam. İnşallah. Ellerinizi dualar öperim. Kabulü zamanıdır.
2: İnşallah. Rabbim ellerimizi semaya açtık Rabbim. Amin diyen dilleri geri çevirme ya Rabbi.
1: Amin.
2: Bu Nurşen annemizin dualarını kabul eyle. Ömer'in bir an önce evlenmesini nasip eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Ömer kuluna bir göçmen kızı nasip eyle inşallah ya Rabbi.
0: Amin.
2: Askerlerimizden ayağına taş değdirme ya Rabbi.
0: Amin.
2: Anneciğim sana sticker gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ömer abim evlenince de çeyreğini gönderiyor.
0: Ay Fatih'cim ya. Biliyor musun? Yani evleniyormuş ve yani sen geliyormuş. Ay düşünsene ben o an orada herhalde bayılırım falan yani. Düğününüzü bayılırım Fatih geldi.
2: Hatta bir şey daha söyleyeyim. Evleniyormuşlar. Ondan sonra çocuk oluyor. Çocuğun kulağına ezanı ben okuyorum. İyice. Nasıl hikaye?
0: İnşallah yani Rabbim katında neden dualar
2: hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Amin diyen dilleri geri çevirme ya Rabbi.
0: Amin. Ömer'cim sen bağlandın, ben daha çok oğlumla konuşayım. Ben dedim bak ben konuşamam diyorum ama şey oldum ya. Ay şu an
3: abi şey olur ya mesela böyle evde akrabalarla konuşursun işte dayın arar mesela seni verecek olur. Verme burada değilim deyip ondan sonra aldıktan sonra Fatih'im diye.
2: Tamam.
0: Ama şu an parmaklarım ucuna kadar terledim yani 10 saattir yoldayım hiç böyle olmamış.
2: Anneciğim şimdi genel yayın yönetmenimiz genel müdürümüz daha doğrusu Sibel Hanım mesaj attı. Nurşen Hanım Alem FM'de program düşünür mü diyor. Nurşen'le evleniyorum. Ne diyorsun? Nasıl bir program?
0: Olur.
2: Jingle'ını da ben seslendiriyorum. Alem FM'de Nurşen'le evleniyorum. Hafta içi her gün sadece cuma günleri. Neden? Mübarek gün. Nasıl? Çok güzel değil mi?
0: Çok güzel.
3: İlk yarışmacı ben olabilir miyim Fatih abi?
2: O zaman evlenirsin sen.
1: Ben de iki olurum.
2: Şevval'i de evleniriz arada çıkartırız.
0: Şevval'i de evlendiririz inşallah. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın Fatih'im bütün herkesi.
2: Amin. Gençleri. Amin. Anneciğim biz kalkıyoruz anneciğim.
0: Şimdi sizi kapattıktan sonra ben kendimle muhasebe yapacağım biliyor musun Fatih?
2: Ne muhasebesi?
0: Ben nasıl konuştum diye.
2: Ayrmış gibiydi gayet iyiydi ya Allah Allah. Ay. O zaman biz bir çay daha içelim kalkalım valla çünkü vaktinizi de aldık çünkü.
3: En son şey olur ya, kapı önünde muhabbet.
2: Tamam o.
1: Ona döndü şu an.
2: Şu an o.
3: 20 dakikada orada konuşulur.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bizim Banu Hanım evde tektir. Çağırıyorum. O da gelir. Ne diyorsun?
0: Çok iyi olur.
3: Ben çayı tazeleyeyim o zaman abi.
0: Ay tamam. Böyle bir şey olacağını, ay Allah'ım şu an titriyor. Nasıl titriyorum biliyor musun ya? Ay,
2: Allah Allah.
0: Vallahi şu an şeydeyiz tam böyle. Feribota binmek için geçeceğiz de sıra bekliyoruz.
2: Ha, sırada sırası.
0: Ama ben arabanın içinde nasıl biliyor musun? Böyle her yer bir şey titriyor. Hani sesini titrersin ya. Öyle çeneme kadar titriyorum şu an Fatih'cim ben vallahi.
2: Allah Allah. Ay, Ömer oldu. Tansiyona bak hemen Ömer. Tansiyon mu çıktı? Ne oldu acaba ya?
0: Sizinle inanamıyorum şu an konuşuyorum.
2: Var ol anneciğim, umutluluk bize ait. Çok teşekkür ediyorum, şahanesiniz. İyi yolculuklar diliyorum. Sizi bu güzel eserle uğurluyorum efendim. Hazırsanız veriyorum. Ellerinizi öpüyorum. Ömer baba görüşürüz.
3: Abi çok memnun oldum. İyi akşamlar.
2: Eyvallah. Nurşen anneciğim görüşürüz.
0: Öpüyorum.
2: Biz de sizi öpüyoruz efendim. Hoşçakalın.
0: Umut Yama da yarın selam söyle.
2: Aleyküm selam. Var olun efendim.
0: Öpüyorum seni de Seval Bey. Görüşürüz. Görüşürüz Seval. Numarayı unutma. Seval'cim benim de iletişime geçersen çok mutlu olurum.
1: Tamamdır. Abi, görüşmek üzere. Bu hikayede
3: yanan ben oldum ya.
0: Seval çok ciddiyim kızım, bekliyorum.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
2: Kolay hadi gel. Kapatıyorum. Hay Allah. Abi hatta biri vardı 25 dakikadır orada mı acaba? Fuat orada mısın?
4: Maalesef buradayım. Yine gidemedim.
2: Abi çok özür diliyorum, 25 dakikadır hatta herif ya.
4: Ya başka bir şey söyleyeyim mi sana?
2: He?
4: Abi şimdi bu kadar gırgırın üstüne benimle çok pembe geçmeyecek galiba.
2: Tamam dur.
4: Ben şey de duyamadım, ne konuştuğunuzu da duyamıyorum. Tek başta sadece sizi dinliyorum.
2: Nasıl duyamıyorsun ne konuştuğunuzu? Telefona gelmiyor mu?
4: Nurşen ablayı duymadım, Ömer abiyi duymadım. Ne konuştular bilmiyorum.
2: Aa sadece bizi mi duydun?
4: Sadece seni duydum evet.
1: Aa, işte ben de bunu denemek istiyorum.
2: Abi duyuyor olman lazım normalde.
4: Valla duyamadım. Ben. Yani sizden anladığım kadarıyla eğlenceli geçti galiba gönder ama.
2: Abi siz birbirinizi duyuyor olmanız lazım hat arkasında.
4: Vallahi yalan mı söyleyeceğim abi, 41 yaşındayım.
2: Dur bu problemi not al, bu önemli bir problem. Tamam. Normalde duyuyor olması lazım hata.
1: Ben de bir deneyeyim mi? Kendimi arayayım gideyim içeri.
2: Yok ya inanma ya, o duymamıştır ya normalde. Fuat abi şöyle yapalım mı? Seni evet. Bekletmeyelim, dönüşte şey yapalım. Dönüşte konuşalım rahat rahat.
4: İyi hadi bakalım.
2: Çok uzun süre bekledin abi, gönlüm razı olmaz çünkü ya.
4: Sıra bekletmezsiniz değil mi?
2: Ha?
4: Bekletmezsiniz daha fazla değil mi?
2: Abi söz veremiyorum ya. Şimdi Nurşen annem tekrar bağlanmak ister. Bir şey de diyemiyorum.
4: İyi hadi bakalım.
2: Reklamlardan sonra o zaman. Kapatıyorum arayacağım ya. Bak reklamlardan sonra arıyorum.
4: Müsaitim bekliyorum.
2: Şey o reklamlardan sonra Fuat abimizi alalım.
1: Tamam.

0: daha yolun. Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
9: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Ama dememek için ama
1: sigorta. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Mutlu
0: yıllar, yataşla mutlu yıllar. Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Zekai Tunca. Çok severiz efendim kendisini, bayılırız. Büyük usta. Fuat Bey orada mı Fuat Bey?
1: Buradayım.
0: Fuat abi çok beklettik ya. Hakkını helal et vallahi billahi.
1: Helal olsun. Ya.
0: İstanbul'daymış, yakınlardaymış kendisi. Ne yapıyorsun abi?
1: Abi sen aradığında Büyükçekmece'den eve doğru gidiyordum. Çatalca'nın köyüne geldim, hala bekliyorum.
0: Hakikaten.
1: Sağ olsun arkadaşlar.
0: Hakikaten yol bizimle geçmiş, öyle bir tabiri var yani, yol sizinle geçti.
2: Reklam yani arasında aynen. Şey yazmış zaten Fuat Bey, hadi bağlayın beni.
0: Hadi ulan! Senin bekleyeceğim dedim, burada demiş.
1: Herhalde dedim numarayı bulamadılar, bağlayamadıklarına göre dedim ya, bir daha yazayım bakayım kendimi dedim, hatırlatayım unutmasın.
0: Peki bir şey diyeceğim, bağlayacağız diye bağlamazsak ki mesela 20 dakika bekledi adam, reklamlardan sonra bağlayacağız diye bağlamadık falan. Yine dinlemeye devam eder miydin Fuat abi?
1: Ederim tabii canım, niye ettim ya. Benle mi uğraşacak koca radyo? Bağlamasan benle mi uğraşacak? Bağlamazsa bağlamaz, ne yapayım ya?
0: Bok. Nasıl gerçekten. Gönlümüzün ortasında mekan kurdu. Görüyor musun, bak tavırlara bak ya.
1: Yok abi, yok hayır, demek istediğim şey ben kimim, koskoca Alem Efendim.
0: Estağfurullah ya, abi siz varsınız diye Alem Efendim var. Lütfen Fuat abicim, sticker gönderiyorsun Fuat abi. Fazla tişört varsa tişört de gönder.
2: Tabii.
0: Salih Bey var, bir de onu da alalım hemen. Salih Beyciğim merhabalar.
3: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Sese bakıyor.
1: Bak şimdi duyuyorum. Salih Bey'i duydum.
3: Evet az önce ben de duymuyordum. Arada böyle bir kış diye bir ses geldi, sonra sizin sesiniz geldi.
0: Abi bizim teknik müdür Selahattin yazdı. Daha doğrusu siz söylerken Fuat abi sen söylerken yazmış. Şey yazmış. Hiç yazma, yayını dinliyorum biliyorum. Vallahi öyle
2: bana
0: yazmış.
2: Bana da öyle söyledi.
0: Sana da öyle evet. Yazdı. Hiç ya, çünkü yazacağız biliyor. Hiç yazma, yayını dinliyorum. Haberim var diyor. Tamam, onu
1: abi
0: çözeceğiz.
1: Orada bir düğme var galiba. Düğmeye bastı, açtı.
0: Vallahi kesin arkada bir yerde kablo mablo çıktı. Bir şey oldu yani.
3: Ya da onu... son evi de gevşemişti.
0: Ya da. Kesin var ya, tırt bir konu. Bizim Serdar burada yayını yapıp bilerek sökmüş bile olabilir. Yapar çünkü.
3: Beklerim.
0: Ya ben beklerim. De beklerim. Abi yapar o. Serdar, biliyorsun Serdar'ı. Yani. Salih abiye soralım önce. Salih abi. Salih abi! Salih abi eskiden nasıl yapıyorlarmış? Len dediğin ne var abi?
3: Eskiden nasıl yapıyorlarmış? Len dedim. Hmm. Çocuk bakma ya. Çocuk bakma. Gerçekten eskiden millet 3-4 çocuğa birden nasıl bakıyormuş? Ben biriyle, yani biriyle yapamıyorum.
0: Pişman belli. Ulan ben biriyle...
3: Ay, pişmanlık değil ya. Yani psikolojisi bozulmasın, o olmasın, bu olmasın derken büyütemiyoruz çocuğu yani. Her gün stres. Ama önceden bizi sokağa salıyorlardı. Büyüyorduk bu şekilde.
0: Bitti. Sakın ha, göze çöp atıyor. Ya. Ben sabah yayınlarında böyle çıkıştığım zaman bir iki dinleyicime şey diyor. Çocuğun yok ya, ezbere bedava konuş diyor. Ben diyorum aynen. Ki ya yok psikolojisi bozulması, yok bilmem. Ağzına bir tane vuracaksın. Baktan yoluna diyeceksin falan. Bir toparlayacak, kendine gelecek yani. Bu kadar üstten titreyince valla bence çocuklara nazar değiyor ya. Olmuyor yani.
3: Bugün 1,5 saat annemle, 1,5 saat babamla, 1,5 saat eşimle konuştuktan sonra yarına psikoloğa randevu aldım.
0: Abi 2 saat nezarette kalsa 2 saat mis gibi olur çocuk.
3: Yani gerçekten arada kalmaktan benim psikolojim bozuldu. Gerçekten yarın 1,5 saat randevum var.
0: Abi gerek yok ya, arayacaksın zabıtayı, gelip alacaklar çocuğu ya. Ne uğraşıyorsun abi?
2: Yaş kaç peki? Ergenlikte mi şu an?
3: Ya yok, daha 3,5. Bir de ergenliğini düşünemiyorum.
0: Bir de 3,5.
2: Ama 3,5 sendromu vardı.
3: Sendromsuz bir günü var mı? Haftalık sendromu var zaten.
0: Abi 3,5 siz olmayasınız 3,5.
3: daha çok duyuruz.
2: 3 yaş sendromu çok zor.
0: Allah Allah.
2: Evet bir
0: varmış.
2: De o da var. Yeni çıktı.
0: Fuat abi sizde çocuk var mı?
1: Var, ellerinden öper 2 tane.
0: Kaç? Dinliyorlar şu anda. Yaşlar kaç?
1: Bir tanesi 7 yaşında, biri de 14.
0: Şu adamı bir rahatlat Salih abi, kurban olayım ya. Adam orada delirmiş orada ya.
1: Abi gözünü seveyim, ben de aynısını söyleyecektim. Şimdi dedim sorarsa bana 2 tane ne sorayım diye. Bir tanesi buydu. Eskiden bu çocuklara nasıl bakıyormuşlar abi. İkincisi de bu banka şeydi. Ya bankadan eskiden ben geçen şey buldum. Babamın bir tane banka cüzdanını buldum. Adam yazmış elle bankaya 178 milyon yatırmış. 350 milyon çekmiş. Bilmem abi, adam bunu çekiyor. Karşı taraf nasıl bunu işliyor abi?
0: Hayır ya, kağıdı değiştirse bir şey olsa falan yani. Kolay mı bu kadar yani?
1: Bir sonraki zamanda bu şeyle oldu, siz de biliyorsunuz ya şey, hani bilgisayardan defter işleme diye bir şey çıktı ya. Abi bu defter işlemenin ilk hali, bir cüzdan düşün 8-10 yaprak. Adam gitmiş bankaya 50 milyon yatırmış, 50 milyon yatırdı diye kağıda deftere yazmışlar, göndermişler.
0: Bitti
1: ya.
0: Bu kadar.
3: Artık o da yok, ben bankadayım bu arada, ben de bankada çalışıyorum. Artık o defter de yok artık.
0: Ne var peki?
1: Abi defter zaten yok.
3: Hiçbir şey yok.
1: Defter kalktı da. Yani ben eskisini diyorum, nasıl olmuş? Ya, ben bunu nasıl yapmışlar?
0: Bir dakika abi. Ben bunu anlamam lazım. Yanlış mı anladım?
3: Artık işleme yok. Önceden hesap
0: kazanabiliyor. Hayır, önceden çok önceden bankaya gidiyorum. 120 milyon yatırdım diyorum mesela, 120 milyon. Kağıda yazıyor 120 milyon yatırdı. Bu kadar mı? Bitti mi?
3: Bitti. Başka şey yok.
1: Pasaport gibi defter yaprakları var.
3: Aynen. Hesap yazan işte.
1: Adam elle yazmış. 178 milyon para yatırdı.
0: Bu.
1: 30 milyon çekti.
0: Bu kadar.
1: Böyle şey yapmışlar.
0: Abi eskiden zengin olmak kolaymış o zaman.
2: Şimdi mesela paramı yatırdım. 120 milyonu yatırdım. Sonra tekrar gittim onu değiştirdim. 125 milyon
0: gitmene
2: yatırdım.
0: Gitmene gerek dedim. Yok. Evde pilot kalemle orayı kendin değiştiriyorsun.
2: Değiştirdim.
0: 120 yazdı. Ben onu 1 milyar 200 milyon yapayım diyorsun, kendin yapıyor. Değil mi? Öyle mi oluyor Salih abi?
3: Şimdi işte o yaşlılara o defteri vermiyoruz diye 500 tane laf yiyoruz işte. Nasıl vermezsiniz? Ben nasıl not tutacağım? Abi al kalemi, al kağıdı, yaz bir yere.
0: Bir dakika gerekiyor. Yavrum benim. Alışkanlığı var. Defter
3: aynen
0: istiyor.
3: Işte. Onsuz yapamıyor. Yani
0: çok üzüldüm de ben.
3: Yapamıyorum diyor. Yapamıyorum. Ben hesabımı tutamıyorum diyor.
0: Ya bir öyle diyorsunuz da benim babam daha geçen sene otomatik ödemeye geçti. Daha geçen şurada ya 365 gün önce geçti babam ya. Baba ne yapıyorsun diyorum, kurban olayım. Diyor ki ben daha emin oluyor böyle.
3: Ya bizimki yine iyiymiş. Bizimki otomatik ödeme veriyor ama güvenmiyor, kendi ödüyor.
0: Bir de arıyor mu İSKİ'yi acaba? Alo yatırdılar mı? Banka evet yatırdı mı? Tamam kapatıyorum falan. Kesin öyledir.
3: Gerçekten yaşlılar mükemmel ya. Yani
0: mükemmel.
3: Çok tatlılar. Gerçekten çok tatlılar yani.
0: Fuat abi senin cevabını almış olduk o zaman. Eskiden nasıl yapıyorlardı cevabını?
1: Ya ben işte dedim ya, kenara koymuştum. Bir tane dedim ya, bu çoluk çocuk işini nasıl yapıyormuşlar? Benim babamlar 8 kardeş. İşte kayınpederler 8-10 kardeş. Abi eskiden sürekli çocuk bakıyormuşlar. Babaanne Allah rahmet eylesin sürekli çocuklarla uğraşmış. Biz iki tane çocukla akşam kavga dövüş A'yı B'yi öğretmeye çalışıyorum. Bir
0: değil
1: de okuldan zaten bir sürü ödev veriyorlar.
0: Vallahi.
1: Diyorum, arıyorum hanımı bugün, diyorum ki bana ne ödev verdi öğretmen söyle bakayım diyorum. İşte bakıyorum diyor ki bugünkü ödeviniz diyor E harfiyle N harfi. Hadi bakalım N. Abi bütün gün çalış bir de gel eve çocuk okutmaya çalış.
0: Bir de vallahi, adama bir dokunduk yarım saatte derdini anlatıyor. Ne kadar dertliymiş Fuat abi ya. Salih abi de öyle bu arada.
1: Bugün işlerini de arkadaşlara izlettirdim. Abi dediler sen Instagram sayfası açsan kesin meşhur olursun diyorlar. Ya. Böyle videolar var elimde çocuklarla ilgili.
0: Abi belediyenin yeni kampanyası var. İade çocuk diye. Çocuğu iade edemiyorsun tabii. Öyle bir sıkıntı da var. Peki yok, ikinize ya. De sticker gönderiyorum. Çocuklara verirsiniz artık. Babalar ne yapayım? Sürem kalmadı.
1: Tamam.
3: Fatih Bey ben buradan lafınızı bölüyorum.
0: Estağfurullah.
3: Buradan eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
0: Bilmiyor muydu? Biliyordu değil mi?
3: Biliyor da.
0: Ha, biliyor. Hayır,
3: burada tamam. Ulusal seslenmiş gibi.
0: Ne bileyim, bilmiyor mu dedim acaba?
3: Yok. Çok tamam. Farkında.
0: Hatta
3: güzel de bir haber aldık. O haber nazar değmesin diye söylemiyorum şu an. Ulusal.
0: Yoksa! İkinci çocuk!
3: Hayır öyle bir şey değil. Nazar değmesin diye söylemiyorum. Tamam. O yüzden şimdi hatta AVM'de dedim.
0: Bir dakika bakıyorum. Çocuğu belediye geri alıyor. O mu? Güzel haber. Değil. Hadi bakalım. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Biz de o zaman
3: hatta
0: sormayalım.
3: Hatta AVM'deydim. Gözü

0: bakıyordum. Şimdi siz aldınız diye dışarı çıktım.
1: Abi dedim, gözlük bakıyordum. Haberi aldım, çocuk bezi bakmaya başladım.
0: Hayır ya.
1: İyi tamam, nazar demişim, bir şey söylemiyorum.
0: Tamam, teşekkür tamam. ederiz. Çok
1: Salih abi, Fuat abi, alkışlarla uğurlar. Var olun, Salih görüşmek abi, üzere. Söyle,
2: ben de söylüyorum o zaman.
1: Eyvallah. Kısa bir ara sonra final.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
3: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye var.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Tablet deyince vatan. İkinci el araçlar %20'den başlayacak.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yataş'ta mutlu uykular. Ama dememek için ama sigorta.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Turbo marş gücü.

Bağlıköy. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Turbo Marş.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Hepinizin minnettarız. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenler. Evet. Hepinize minnettarız efendim. Dur şunu kapatayım da şunu açayım. Bu akşam bize kalan bu. Şimdi ben eve giderken bunu dinlerim muhtemelen. Bu hangi filmdi bu? Dağ mıydı?
2: Dağda değil bu.
1: Neydi? Hangisiydi bu?
2: Börü mü?
1: Börü mü? Dur bakayım.
2: Börü de olabilir.
1: Bulamadım.
2: Börü. Dağda şey.
1: Bulamadım. Hangisiydi ya bu? Yok vallahi Börü. Bulamadık. İnce. Efendim pazartesi bir aksilik olmazsa beraberiz. Şevocuğum çok thank you şekerim.
2: Ben çok thank you.
1: I am thank you diyeceksin ya.
2: I am thank you. I am a pencil case.
1: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Alem FM com diye aratırsanız bulursunuz. Beni de Fatih Yıldırım com.tr olarak. Şevval'in sosyal medyayı söyleyemiyoruz, istemiyor.
2: Evet, onu söyleyemiyoruz.
1: Onu söyleyemiyoruz ama benim takip ettiklerimden zaten buluyorlar, seni buluyorlar. Öyle yazıyorlar. Oradan bulurum abi diyor. Bulan buluyor. İsteyen buluyor.
2: Çabalayan buluyor.
1: Hafta sonu radyonuzu öksüz bırakmayın efendim. Mutlaka kulak kabartınız. Size çok güzel şarkılar seçtik hafta sonu için. Muazzam geçsin hafta sonunuz. Pazartesi görüşelim lütfen. Yanıcıklarınızı öperiz. Büyüklerin de ellerini öperiz. Pazartesi görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: isterim.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Ama deme.

0: ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.

90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: çok.
1: Birazdan.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: müşteriyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin ekim sayısı tüm bayilerde.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Birazdan. Reklam.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam. Saat 21.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine. Spor yaparken kulak verenden bile işte bu saatte açan radyolar arasında gezerken denk gelenden kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Kalp kalp kalp. Hemen bakıyoruz. Nedir olay? Hello Star. Thank you. İlk 22 mesajı nedir? Hemen bakıyorum sevgili dinleyenlerim. Şöyle hemen bakıyorum. Evet. Tak şuradan. İkizler Burcu'na gelsin bu geceki yayın demiş efendim. Bir bak bakalım. Şebboy kontrol et. İkizler Burcu'na gelebiliyor mu Şebboy? Bak bakalım.

Bura mıydı o? Ne diyorsa artık. Evet. Bakmış Şebboy gelebiliyormuş efendim. Burçlara da armağanlara başladık ya, hadi bakalım ya. Uçlara da gelebiliyormuş efendim. İkizler Burcu'na geliyor. Bu geceki yayın İkizler Burcu'na geliyor. Sevgili dinleyenler, İkizler Burcu'na geliyor bu geceki yayın. O zaman uzun zamandır yapmadığımız bir şeyle başlayalım. Madem burçlardan başladık, serdaroloji yapıyoruz. Yüzünüze karşı burcunuzu okuyorum. Sizden ricam, içinizden bir kişiyi seçiyorum, yayına bağlıyorum. Hangi burçtaysa, tamam, içinizden bir kişiyi seçiyorum, yayına bağlıyorum. Yayına bağlanamayacak olanlar lütfen yazmasınlar konuyla alakalı. Haberiniz olsun. Çünkü bende şans yok. Mesela ikizlerden bunu bağlayacağım diyorum, arıyorum, açmıyor telefonu, işte işte oluyor, bir şey oluyor falan filan. Yayından akışkanlığına şey yapmayalım, müdahale etmeyelim. Serdaroloji ile başlıyoruz. Yüzünüze karşı burcunuzu okuyacağım sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 536-901-8902. Şöyle yapıyorsunuz, burcunuzu yazıyorsunuz, cinsiyetinizi yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Burcunuzu yazıyorsunuz, cinsiyetinizi yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bir daha rica ediyorum, yayına bağlanamayacak durumda olanlar yazmasınlar. Her yazanı bağlamayacağım yayına. Hani şansa seçiyorum, size zahmet. 536-901-8902 536-901-8902. Buyurun yazın bakalım.

536-901-8902 değerli dinleyenler, 536-901-8902. Şimdi yani ilk hangi burçtan başlayacağız? Dur bakalım, hangi burçtan? İlk yazılanlardan bakayım şöyle bir.

Bence bu akşam terazi burcu almalısın çünkü şu anda onların doğum günleri demiş. Olur, alayım peki, madem öyle. Tamam, ilk burcu bulmakta zorlanıyordum. Yoksa kendi burcuma kıyak yapacaktım. Balık burcunu alacaktım. Tamam peki, madem öyle kıyak yapayım.

0: Çalıyor mu? Evet. Alo.
1: Alo. İyi akşamlar Zahir abi.
0: İyi akşamlar abi. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Seni duyup nasıl kötü olalım?
1: Aa, teşekkür ederim. Yıllarca beni böyle yediniz diyorsunuz ya. Şimdi bir anda o geldi aklıma.
0: Onu araklamışlar biliyor musun? Geçen gün televizyonda birinden duydum onu.
1: Doğru. Nasılsınız?
0: İyiyim abi. Adınız ne acaba?
1: Yavuz.
0: Yavuz. Yavuz abi ne? Terazi burcu muyuz?
1: Terazi burcuyum.
0: Tanır mısın dedim ya, özür dilerim. Taşır mısın özelliklerini mesela? Ben hiç anlamam öyle terazi burcu falan ne özelliği taşır, ne yapar, ne eder filan.
1: Toplum dilinde şöyle diyorlar, hani dengesiz falan derler de ben denge sağladığını düşünüyorum.
0: Terazi
1: çalıştığım, mi? Evet, çalıştığım insanlar olsun, ne bileyim aile ortamı vesaire, çevre, sosyal çevre.
0: İyi tamam.
1: Dengeli olduğumu düşünüyorum yani, onun dışında çok fazla bir özelliğini bilmiyorum. Yani çok fazla ilgili değilim açıkçası.
0: Tamam abi, şimdi beraber bakacağız. Evet, bakalım. Terazi burcu nerede? Aha da burada. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla ortak bir sorumluluk üstlendiniz mi efendim içinde bulunduğumuz bugünlerde?
1: Evet.
0: Ne yaptınız? Düğüne ortak takım aldınız. Ne yaptınız mesela?
1: Yok, işle alakalı işte, yine nasıl diyeyim, depoda düzenleme mesela.
0: Depoda düzenleme, güvendiğim bir arkadaşla.
1: Evet.
0: Hiç öyle mesela filmlerdeki gibi mesela güvendiği bir arkadaşla bir işe girip de milyon dolarlık olan yok içimizde. Hep depo düzenleyen falan var farkındaysan.
1: Tabii tabii, hep ameli işler.
0: bir etkinliği birlikte yürütmek veya birine destek olmak aranızdaki bağın sadece sohbetten ibaret olmadığını gösterdi mi? Mesela burada şöyle demek istiyor. Hani daha uzun da ben birazcık böyle bir toparlayayım. Bu arkadaşınızla bu işi yapmadan önce bu kadar samimi değildiniz. Bu işi yapınca daha samimi oldunuz. Böyle mi oldu?
1: Yani son zamanlarda değil. Yani bu bahsettiğim, örnek verdiğim hikaye de yine yaklaşık 1-1,5 yıldır aynı ortamdayız, öyle söyleyeyim.
0: Yok abi, 1,5 yılda ne kadar samimi olmuş olabilirsin ya. Erkeklerin böyle bir şeyi var biliyor musun? Erkekler çabuk güveniyor. Hani
1: o tam, doğru.
0: Tam böyle şey, cadde bostan kadın ağzıyla konuşuyorum şu an ama. Hani genelde onlar der ya mesela. Hani ay ben var ya çok çabuk güveniyorum falan diye. Yani erkekler daha çabuk güveniyor bence.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
0: Çünkü seçeneği yok. Bir tane buldu mu şimdi güvensin mi güvenmesin mi? Güvenecek tabii yani. Çünkü seçenek yok erkekte.
1: Doğru doğru. Gerçekten çok doğru bir tespit.
0: Hani arkadaş çevresinde de seçenek yok. Sevgili çevresinde de seçenek yok. Mesela kadın arkadaş edinmede de erkek kadar zorluk çekmiyor. Sevgili edinmede de erkek kadar zorluk çekmiyor. Bir erkek olarak gidip merhaba canım çok sıkılıyor, sizle konuşabilir miyim desen, normal başka bir erkeğe bile döverler seni biliyorsun.
1: Pis döverler.
0: Evet. Hayırdır oğlum sen ne ayaksın falan ne döver böyle. Hani kadın yalnız kalmaz onun için. Şimdi şuradan başka devam edelim, dur bakalım. Dostluğunuzu gerçek bir iş birliğiymiş gibi gösterebileceğiniz günlerdesiniz. Dur bakayım, gerçekten dostunuz olmayan kişilerle bile çok işi dışlı olabilirsiniz bugünlerde demiş efendim. Var mı öyle bir planınız var mı?
1: Plan demeyeyim de şöyle bir şey oldu aslında.
0: Nasıl bir şey?
1: Mesela iş yerine bizim yaklaşık 2-3 hafta önce bir arkadaşımız başladı.
0: Evet.
1: Yani bir yetkiyle başladı, öyle söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Ben normal bir personelim.
0: Uyuz oldunuz siz de ona?
1: Yok yok, kesinlikle asla.
0: Nasıl? Ben bile oldum ya şu an. Nasıl olmalısın?
1: Şöyle gelişti aslında. Yeni dahil oldu ekibe.
0: Evet.
1: Ve yönetici olarak dahil oldu.
0: Tamam.
1: Biz tabii biraz daha eski olduğumuz için, daha hakim olduğumuz için bazı şeylere. Hı-hı. Benden hani hem manevi olarak hem iş açısından destek istediğini talep etti. Ve ciddi bir samimiyet oluştu. Ama yani karşı tarafın bana karşı davranışında bir samimiyet oldu. Ben de yine elimden geldiği kadar tabii ki destek vereceğimi ifade ettim.
0: Anladım.
1: Yani böyle bir şey yaşadım. Gerçekten son 15 gün içinde.
0: Tamam, uyuz olma falan böyle otoparkta kıstıralım dövelim falan planları.
1: Yok yok yok, öyle bir şey yok.
0: İnşallah öyledir.
1: Yok.
0: Yani inşallah öyledir yani. İnşallah öyledir harbiden.
1: Genel hayata bakış açımız öyle bizim. Yani insanlar, yani elimizden bir şey geliyorsa yardımcı olalım. Kim olursa fark etmez. Cinsiyet ayrımı da yok yani bunda.
0: Anladım abi. Peki şimdi diğer konulara bakalım böyle. Aşk bakalım anlamında abi. Kendinizi yalnız hissettiğiniz günlerdeymişsiniz.
1: Aşk anlamında mı? Pardon, anlayamadım.
0: Evet aşk anlamında. Başka ne olabilir? Üç harfli başka neydi, kendini yalnız hissedebilirsin? Yani.
1: Abi o hiç yok bende.
0: Aşk hiç yok.
1: Uzun zamandır yok.
0: Niye, küstü mü Rafet Orhan şarkısı gibi? Ne oldu ya? Serdar Ortaç'a mı döndün? Ne oldu? Niye yok?
1: Yo yani ne bileyim, böyle belki de işlerden güçlerden oldu. Dünya değişik bir yer oldu.
0: Evli misin?
1: Değilim.
0: Evli
1: o hatayı
0: de değiliz.
1: Yapmadım çok şükür.
0: Kaç yaşındasın?
1: Yakınım, sizden biraz daha büyük olabilirim.
0: Benden
1: 80 model. 80, öyle söyleyeyim.
0: 80 modeliz.
1: Tam 80 model.
0: Aşk defterini hatta kapattın, doğru mu?
1: Ya kapalı değil. Kapalı demeyelim de zaman olmadı diyelim. Şöyle şey geçeyim.
0: Bak çok
1: geçeyim.
0: Ucu açık konuşuyorsun, laf çıkar hakkında. Yapma böyle şeyler. Bak ya, yani sen beni
1: abi,
0: anladın.
1: Abi samimi olayım mı? Samimi olayım mı?
0: Ol tabii.
1: Yani yalnızlığa da öyle bir alışıyor ki insan. Gerçekten hani eğer yanlış düşünüyorsam düzeltebilirsiniz ama. Yani seninki cesaret iyi mi edemiyorum? Öyle mi diyelim?
0: Seninki yine iyi ama bak ben sana bir hikaye anlatayım Sayın abim. Yıl 2009 falan, tamam mı? Hafta tamam. Sonu yayını da yapıyorum cumartesi günü. Cumartesi günü yapmış olduğum yayında çok değişik kitleler var. Yani çok böyle farklı farklı insanlarla konuşuyorum, tamam mı abi, cumartesi günü işte. Tamam. Bir yerden hostes arıyor, o kapatıyor. İşte yurt dışından görevli arıyor, o kapatıyor, bir şey arıyor, bu kapatıyor, bir şey arıyor falan. Çok böyle enteresan abi, işte 1, 2, 3 falan böyle yılın sonlarına doğru, yıl 2009, bir beyefendi aradı. Sizden daha tatlı olmasın ya da olsun bilmiyorum. Sonunda siz karar verirsiniz. Yine böyle aşk meşk davaları falan konuşuyoruz. Abi işte nedir konu falan dedi ki, aman Serdar hiç sorma ya, ben dedi çok şanssızım dedi. Ne oldu dedim. Yok yok ya dedi, konuyu dedi kapatmak istiyorum dedi. Ben de şimdi yengeyle dedim herhalde arası bozuk. Hani yakalamışım, bizim program birazcık da ilişkiler üzerine olduğu için. Dedim ki ya ne oldu abi, anlat düzel. Ya yok yok, seni düzelecek bir şeyin yok dedi. Abi bu arada işte abi anlat, abi şöyledir, abi böyledir abi. Ya Serdar vallahi dedi yaramı deştin dedi. Ne oldu dedim. Askerde dedi bir de dedi kavga ettik dedi üstüne dedi, tamam mı şimdi? Şimdi ben hala uyanmadım. Millet buradan yazıyor mesela, diyor ki Serdar abinin sevgilisi askerdeymiş.
1: Abi büyük bombaymış bu.
0: Ben de bu hala çok... ama benden kaçmış o. Ben hala diyorum ki üzülme abi, boş ver, sıkıntı yok, düzelir falan diyorum.
1: Düzelir düzelir.
0: Millet de ben bunu yakalamışım bilerek böyle yapıyorum zannediyor. Diyor ki yapma artık, öldük gülmekten falan. Telefonu kapattık, yazılanlara baktım. Şöyle bir de... Adamlar neler yazmışlar falan, dedim ki aa adam ve sevgili askerle, tüh be dedim yani. Bu
1: abi çok inceymiş o ya. Çok çok inceymiş yani.
0: Bunu sana niye anlattım bilmiyorum.
1: Ben almayayım abi ben. Ben erkek sevmiyorum abi.
0: Neredensiniz? Yani. Neredensiniz?
1: İzmir'den abi, İzmir'den.
0: Tamam İzmir'den. İsim neydi sayın abim?
1: Yavuz.
0: Tamam Yavuz abi. İşaretledim seni. Çocuklar arayacak seni. Sana şey milli takım tişörtü göndereceğiz, tamam mı?
1: Abi Temmuz'da da gönderdiniz. Aldım, teslim de aldım.
0: Geldi hani, mi? O zaman
1: işaretlemiyoruz. Başka hakkı girmeyeyim derim. İptal edebilirsiniz. Hani yok, başkasına
0: yok.
1: Gitsin
0: tamam,
1: isterim.
0: Tamam yok tamam, o zaman işaretlemiyoruz. Tamam. Gönderdik aldın yani, doğru mu?
1: Aldım aldım. Temmuz'da konuşmuştuk. 2-3 hafta içinde de gelmişti, teslim
0: tamam,
1: aldım.
0: Tamam abicim, eyvah. Giyiyorsundur inşallah.
1: Giyiyoruz. Kolalarımızı tamam. Da içtik.
0: Eyvallah. Öyle hadi bakalım. Aa dur ya, senin şeyini okumadım ben ya. Olumlu özelliklerini okumadım ya ki bu sen
1: alayım de... abi. Onu tamam. Da alayım abi o zaman.
0: Kalabalıktan hiç hoşlanmaz. Kendisi kedi gibidir demiş.
1: Yok kedi gibi değilim ama öyle kalabalık demiş. Abi belirli yaştan sonra çekmiyor kalabalık aslında. Hani 40'a kadar çok sallamazdım öyle şeyleri. 40'tan sonra ne bileyim böyle sakinlik, yalnızlık daha iyi geliyor.
0: Anladım. Peki vücudunda beğenmediği yerleri değiştirme peşindedir demiş efendim. Hani estetik operasyondan falan bahsediyor.
1: Yani dişler sayılıyorsa, dişlerimde sıkıntılarım vardı, onları yaptırdım. O da 5-6 yıl önce.
0: Tabii tabii, peki. Aceleci bir yapısı yoktur, biraz ağırkanlıdır, toplum tarafından çok sevilmez demiş efendim.
1: Yok zıt, bu yok bende.
0: Bunlar da nasıl olumlu özelliklerse.
1: Hani evet yani hiç uymadı şimdi mesela, son cümle hiç uymadı, hiç yok bende yani.
0: Ağlarken bir anda kendini toparlar ve eğlencesine devam edebilir demiş efendim.
1: Yok melankolik yani, eğer duygusal moddaysak öyle gider yani, onu hemen toparlama biraz sürüyor.
0: İyi tamam Yavuz abi, görüşürüz, kolay gelsin.
1: Görüşürüz Serdar Bey, iyi geceler.
0: Teşekkürler
1: olsun.
0: Teşekkürler abi, sağ olun, var olun, teşekkürler.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Var olun, sağ olun, teşekkürler. Şeval, Yavuz abi işaret koymuştum, kaldırıyorum. Yavuz abiyi almaya gerek yok, ona daha önce verdiklerimiz arasındaymış zaten o. Şimdi diğer burç hangisi olsun bakalım. İkinci kez yazmanıza gerek yok, sıradan bakıyorum sevgili dinleyenlerim. Bakalım. Bu neydi, terazi değil mi? Teraziye baktık. Tamam peki. İkizlere bir bakalım ya, ikizlere. Vallahi ikizlere bakalım ya, ikizler. İkizler meşhur bir burç biliyorsun. Nerede mantıksız hareket? Açıklama hep öyle çıkıyor. Abi ikizler burcuyum ya ondan ya. İkizlere çift karakter çift karakter diye hepsi şizofreni ettiler hepsini. Hepsini yani.

0: Bu şarkı az önce ayrıldım çocuğa gelsin. Şevval ayrıldınız mı, ne oldu? Üzgünüm. Ne oldu, ayrıldınız mı? Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, tam ikizler biliyor musun? Tam.
1: Nereden bildiniz?
0: Yani baksana, yani emekli de değil, görevde edebiyat öğretmeni gibisin hocam şu an yani hiç.
1: Öğretmenim çünkü.
0: Belli zaten, öğretmenler odasının ağırlığı çoktu buraya çünkü. Çok. Yani ne öğretmenisiniz acaba?
1: Matematik.
0: Matematik öğretmenisiniz. Neyse canım, en azından anlaşabiliriz yani, matematik. Sayısalsa anlaşabiliriz. Şeyse öyle çok anlaşamıyorum ben. Anlaşamıyorum derken siz beni sevmiyorsunuz.
1: Sözelciler mi sizi sevmiyor?
0: Yani birazcık. Mesela yani ezbere dayalı olmayan şeylerde birazcık daha yetenekliyiz galiba hocam. Galiba birazcık daha. Neredesiniz il olarak?
1: Ankara'dayım.
0: Ankara'dasınız. Tamamdır.
1: Evet.
0: İkizler burcuyuz, evet. Doğru mu?
1: Evet.
0: Allah
1: evet,
0: başka doğru. Dert vermesin deyip ikizler burcuna beraber bakacağız şimdi. Size de öyle diyorlar mesela, işte ikizler işte çift karakterlidir, şudur budur falan filan.
1: Diyorlar ama mis gibi insanlarız bence. Ben çok memnunum kendimden.
0: Tamam, bunu işte yani herkes kendinden memnun. Zaten yani onun harici ikizlere hep etrafı memnun değil. Ya hocam, yani sizlik bir şey yok. İkizlerin etrafı ikizlerden memnun değil.
1: Evet, şimdi, evet, biraz zorluyoruz galiba.
0: Önce bu birkaç günlüğe bakacağız, ondan sonra olumlu olumsuz özelliklerinize bakacağız. Tamam mı efendim?
1: Tamam. Anlaştık.
0: İçinde bulunduğumuz bu günlerde bir grup içerisindesiniz ve bu gruba ait olmadığınızı düşünüyorsunuz. Doğru mu efendim bu?
1: Doğru.
0: Ciddi mi? Oo.
1: Çok doğru.
0: Şey mi ya, mesela içinizden şey mi diyorsun? Üf ya, bu nedir salak salak şeyler, ne işim var benim burada falan. Böyle mi oluyor?
1: Evet, bazen söylediğim oluyor. Çok açık konuşamıyorum. Sesini birileri tanırsa diye çok açık konuşamıyorum.
0: Bak, bizim program şey yani Estonya, Tallinn'den Meksika'ya kadar falan dinleniyor, haberin olsun. Sabah

0: gündüz yayınında bizim Adem Metan New York'ta taksiye bindi. Gündüz yayınında taksici bizi dinliyordu hocam, bak bilginiz olsun yani.
1: Evet, Ankara'dan çok dinlenmiyordur inşallah.
0: Ankara'da kalemiz en çok orası dinleniyor desem yalan olmaz ha, haberin olsun yani. Neyse tamam, okay, devam ediyoruz. Ya sıkıntı yok, komedi programı bir şey derlerse radyocu yaptı dersiniz. Beni biliyorsunuz, tamam. beni biliyor musunuz efendim?
1: Yok, ben az evvel arabada eve dönerken denk geldim. Yalan yok, ben çok radyo dinlemiyorum.
0: En sevdiğim kitlesin şu anda. Hayır, şu an... En süper. Sevdiğim kitle. Adım Merve hanımefendiciğim. Hafta içi her gece.
1: Memnun oldum.
0: Memnun oldum. Serdar benim adım. Hafta içi her gece Alem FM'de saat 10'da. Tamam. Bilginiz
1: tamam,
0: olsun.
1: Hani dinleyeceğim.
0: Denk gelirseniz yani. Madem arabadasınız arabaya da kaydedin lütfen. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor hocam. Bak bilginiz olsun yani.
1: Tamam.
0: Bak o kadar güldünüz, demek ki kaliteli bir iş yapıyoruz hocam.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet tamam. Şimdi geçiyorum şöyle. Kendini o grup içerisinde rehber olarak gördüğün için diğer insanların fikirlerine ve düşüncelerine değer vermemeye başladığın günlerdesin demiş efendim. Oo reis.
1: Yani ikizler burçları hep böyledir yani. Hep kendini grubun rehberi görüp diğerlerini çok kale almaz zaten.
0: Hocam böyle diye diye manyak ettiler sizi. Haberiniz olsun bak.
1: Yani ama o grubun içinde öyle hissetmiyorum şu an. O az evvel bahsettiğimiz grubun içinde öyle hissetmiyorum.
0: Demin tiksiniyordunuz abla.
1: Şimdi... yani çok bayılmıyorum diyelim ama rehberleri gibi de hissetmiyorum.
0: Bak bu grubun kim olduğunu sormuyorum bile çünkü çok net belli.
1: Evet.
0: Net belli yani.
1: Evet.
0: Evet, aynı şeyi tekrar tekrar anlatmak yerine bilginizi herkesin kullanabileceği hale getirmeye çalışmalısınız demiş efendim. Aynı şeyi tekrar tekrar, ama siz de öğretmensiniz tabii ki, anlatacaksınız tekrar tekrar yani.
1: Evet.
0: Bu bence size dahil bir özellik olmamalı yani. Evet.
1: Evet. Evet.
0: Sonra dur bakalım. Verdiğiniz kararları devamlı değiştirdiğiniz için hiçbir kararınızı uygulamıyorsunuz demiş efendim. Doğru mu?
1: Çok değiştirmem aslında ya, karar verdikten sonra.
0: En son verdiğiniz kararı söyleyin bana.
1: Ay, en son verdiğim
0: karar. O kadar değiştirmişsin ki işte. Unutmuşum bile hocam yani, bak görüyor musun?
1: Ne giyeceğime karar verdim bugün işte.
0: Ne giydiniz hocam peki?
1: Simsiyah giyindim. Siyah gömlek, siyah etek.
0: Siyah gömlek, siyah etek giydiniz.
1: Evet.
0: Neden mesela bugün size siyah iten şey ne? Ruh haliniz mi? Niyeydi bu?
1: Ruh halim, evet. Halimden dolayı.
0: Hayırdır hocam, kedi evden mi kaçtı, ne oldu?
1: Yok, işler güçler diyelim, stresli işler diyelim.
0: Anlıyorum, evli misiniz?
1: Evliyim, evet.
0: Tamam, o zaman niye siyah giydiğinizi sormuyorum.
1: Yok canım, çok ondan sebep değil.
0: Ya hocam hocam yok. Evet, şöyle bir bakalım. Bu aralar zamanınızı çok yerinde kullanamıyorsunuz. Bu sebeple zaman size yetmiyormuş gibi geliyor. Fakat bu sizin zaman planlamanızı yanlış yapmanızdan kaynaklanıyor demiş burç yazarı arkadaş. Doğru mu demiş?
1: Yok, planlamayla ilgisi yok. Daima derste olduğumuz için, okulda olduğumuz için yani o planlamayı biz yapmıyoruz. İstesek de başka türlü kullanamıyoruz. Okuldayız çünkü.
0: Okuldasınız.
1: Sabah 7.45, akşam 5.
0: 7.45, 5.
1: Evet.
0: Şimdi bu insan nasıl mutlu olsun, hangi burç olursa olsun bu yani.
1: Değil mi?
0: Sabah 7.45, 5 bu şimdi yani, öğretmen diye sinirli değil bu, normal fırıncı da olsa sinirli olur yani.
1: Aynen öyle.
0: Ondan peki, dur bakalım. Çevrenize haz etmediğiniz bazı insanlar var. Biraz sabrederseniz kendiliğinden yok olacaklar demiş. Kendiliğinden yok olacaklar derken bu niye bulaşık süngeri gibi davranmış insanlara yazan bilmiyorum ama.
1: Çok yok olacaklarını zannetmiyorum ama var öyle insanlar, evet.
0: Niye? Şey, karbon fiberden mi yapılırlar? Niye yok olmuyorlar hocam?
1: Niye yok olmazlar?
0: Evet.
1: Gitmezler yani, bize bir şey olur, onlara bir şey olmaz.
0: Yeni atandılar galiba.
1: yok. Öyle demeyelim de çok açık konuşamıyorum.
0: Elektronikle bu aralar aranız iyi değil. Bu sebeple telefonunuz da dahil olmak üzere çok yenileme yapmayın demişler efendim.
1: Benim çok iyi olmadı zaten elektrik elektronikle aram ya. Yani bozulmadığı sürece telefon almam. İşte bilgisayarla da aram çok iyi değil. Bu hep doğru bir şey.
0: Hocam ya bu çok, biz eski, kaç doğumlusunuz hocam?
1: 92 doğumluyum ben.
0: 92, 10 yaş var aramızda. Bizim zamanımızdaki chatte olan kızların hiçbirisi yok biliyor musun?
1: Evet. Hiç ya biz çok adapte olamadık herhalde. Ben şimdi yapay zekaya alışıyorum. Daha yeni böyle düzgün promptlar verebiliyorum falan. Öğreniyoruz ama tabii.

0: Tabii ki öğrencilerim kadar değilim.
1: Türkiye'de yapay zekayı en çok neyde kullanıyormuşuz biliyor musunuz hocam?
0: Neyde kullanıyormuşuz?
1: İki şey. Bir ve iki. Hani üç yok. En çok kullandığımız iki şey. Bir, oranın buranın dizaynı için. Hani fotoğraf yükleyip buraya şöyle nasıl yapabiliriz gibi soru.
0: Aa, ben de yaptım bunu
1: Ya.
0: tüm odam için. Evet.
1: Ya. İkincisi de tahlillerde kullanılıyormuş. Kan tahlili, o tahlili, bu tahlili. Sonuçları paylaşılıyormuş. Bunda ne var? Bana bir anlat filan diye. Onu da yaptınız değil
0: Ay
1: mi?
0: ona da yaptım.
1: Ya.
0: Yükledim işte demirim düşük mü, D vitaminim iyi mi falan diye onu da yapıyorum.
1: Ya işte bir tanesi dizayn için, bir tanesi de test tahlili. Bak görüyor musun? Demek ki doğru araştırmalar, makaleler
0: Evet.
1: okuyormuşum ben. Buradan hani.
0: Kesinlikle süper.
1: Evet. Şimdi olumsuz yönlerinize bakıyoruz. Estağfurullah. Hani sizde olumsuz yön ne olabilir yani? Ama yine de bir bakalım.
0: Bakalım.
1: Tamamdır. Huzursuz ve sinirlidirler. Haksız bile olsalar onlara haklı deyin ki tartışma büyümesin demiş efendim.
0: Bu kısmen doğru ya. Yaşla biraz törpüleniyor ama evet bu var. Bunu kabul edeceğim.
1: Bunu var mı? Huzursuz musunuz yani
0: Var.
1: devamlı?
0: Yani çok huzursuz değilim de şey var. Çabuk öfkelenme, agresiflik var.
1: Agresiflik var.
0: O da huzursuz ediyor tabii ki.
1: O da huzursuz ediyor tabii ki.
0: Var
1: Peki
0: yani
1: tamam.
0: bu doğru.
1: Kurnaz ve bazı insanlara karşı içten pazarlıklıdır demiş efendim.
0: Ay yok
1: Oo,
0: kesinlikle.
1: yapıştırmış.
0: Kesinlikle bu asla ikizler burcu olamaz. Müthiş iyi niyetli insanlarız. Bak tanıdığım ikizlerler de böyle. Asla bunu kabul etmiyorum.
1: Hocam
0: Hocama reddediyorum.
1: buna zaten kimse evet biz içten pazarlıklı kötü insanlar falan bunu hani diyecek biri
0: Demezler
1: olmadığı
0: ama biz
1: için.
0: gerçekten değiliz. Yok yok yok.
1: Abla
0: Kabul
1: çamur at izi
0: etmiyorum.
1: kalsın. Çamuru atmışlar yani ben sana söyleyeyim.
0: Evet,
1: Bak ne
0: evet.
1: yazıyor burada biliyor musun? Bu çok değişik. Bu gerçekten doğru mu? Dedikoduyu severler ama dinlemeyi. Yapmayı değil, konuşmayı değil.
0: Evet. Ay bak bu çok doğru. Hiç sevmiyorum insanların dedikodusunu. Ya. Gerçekten. Ya gülüyorsunuz ama gerçekten. Bana anlatılabilir, sıkıntı yok
1: Ya
0: ama.
1: nasıl gülmeyeyim dedikodunun D'sini duyunca aklını kaybettin ya. Yani evet. Yani
0: Yok yok.
1: biri senin yanında konuşursa uyarmazsın, dinlersin ama sen karışmazsın, doğru
0: Evet.
1: mu?
0: Yani şöyle küçük küçük yorumlar da yapabilirim ama dedikoduyu başlatan ben olmuyorum hiçbir zaman. Gidip de birine çekiştirmiyorum. Bak gerçekten
1: Şey oluyor mu
0: hiç
1: mesela hocam?
0: yapmıyordum.
1: Çok affedersiniz mesela okul diğer öğretmenler şey ay ne giymiş gördün mü gerizekalı niye giymişse geçen hafta aynısını ben giydim benden gördü kesin filan böyle.
0: Yok yok ben öyle bir insan değilim ya. Ne giydi, saçı, başı onlarla değil de böyle hareketlerini eleştiriyorum evet. Ne biçim konuştu o şimdi ya falan diye.
1: Peki hocam okulda en samimi olduğunuz diğer öğretmenin branşı ne? Hani siz bir
0: O da
1: matematik öğretmeni.
0: matematik.
1: O da matematik.
0: Zümrem'de. Aha.
1: O da matematik.
0: O da
1: Tamam.
0: matematikçi. Çok severim. Selam yollayayım mı buradan ya?
1: Yollayın efendim tabii ki.
0: Olcay. Soy ismini vermeyeyim değil mi?
1: Yani vallahi yaktınız ki ama siz nasıl istiyorsanız. Hani benlik bir
0: Yok
1: şey
0: yok
1: yok.
0: vermeyeyim ya. Şimdi benim okulda. Olcay'cım seni buradan öpüyorum. Bunun kaydını bir yerden dinleyebilir mi acaba?
1: Alem efem podcastlerinden, uygulamamızdan, her yerden yarından sonra... bugün cuma özür dilerim hafta sonu olmaz. Pazartesiden itibaren dinleyebilir efendim.
0: Ay süper dinleteceğim.
1: Tamam pazartesiden itibaren dinleyebilir. Normalde hemen ertesi gün dinleyebilir. Mesela perşembe olsaydı bugün cuma hemen bugün dinlerdiniz ama araya hafta sonu gireceği için pazartesi anca yüklenmiş olur efendim.
0: Anlaştık dinleteceğim mutlaka.
1: Tamamdır. Ne alakaysa size olumlu şeyler, olumlu özelliklerini yazmışlar. Ben bir de ona da bir bakalım. Hani olumlu neyiniz var? Bu kadar yapıştırmışlar
0: Bak.
1: çünkü size. Bir de olumlu bir
0: Bakalım.
1: de ona bakalım bir de olumlu.
0: Bakalım.
1: Her zaman uyumlu olmasını bilirmiş. Ben buna katılmıyorum. Bunun her zaman sizin uyumlu olmanızın sebebi ne biliyor musunuz? Herkes size uyduğu için siz uyumlu gibi gözüküyorsunuz.
0: Yani yok uyumluyuzdur ya. Ben çok çabuk alışırım her şeye.
1: Ama yani bu senin deniz değil ki bu girince alışasın ablam. Her şeye nasıl alışacaksın? Mesela çok affedersiniz. Samimiyiz artık değil mi? İstediğim gibi konuşabilirim.
0: Evet tabii ki tabii ki buyurun.
1: Cehalet al. Cahille cahil olabiliyor musun sen? Ben olamıyorum mesela.
0: Yok evet
1: Ya
0: canım o kadar
1: ya.
0: değil. O kadar değil yani.
1: Ya.
0: O kadar değil ama yani değişikliklere diyeyim mesela çabuk adapte olurum. Bütün ikizlerle öyle mi bilmiyorum ama şey çok bana koymaz yani böyle değişiklikler, majör değişiklikler. Çok söylenmem, adapte olurum.
1: Anladım. Yani yarın edebiyat dersine girebilecek gibi bir insansınız. Yarın.
0: Vallahi Türkçem çok iyidir. Çocuklar bazen şey yapıyorlar. Böyle o D'leri ayrı yazılması gereken D'leri bitişik yazıyorlar. Bir tansiyonum düşüyor diyorum ki arkadaşlar onu ayırın. Türkçe derslerine de girebilirim.
1: Hocam tam Twitter kitlesisiniz, anlamadığınız şey yok. Vallahi, o da öyle Twitter.
0: Bu kötü bir şey oldu ama bu bir iltifat değil.
1: Yok ama öyle Twitter'daki öyle hiçbir şey beğenmeyen tipi, ona her şeyi biliyor. Motor ustasını beğenmiyor, radyocuyu beğenmiyor, öğretmeni beğenmiyor, televizyon. Dur bir dakika, onu değil, onu demeye biz de biliyoruz hocam, o denir mi yayında?
0: Denmez.
1: O denir mi yayında? Şey var, düğmeye bas, bana bastım diye içimi rahatlat benim.
0: Basmış mısın?
1: Ya senin şansına Şevval de yeni, biliyor musun? İnşallah basmıştır hocam düğmeye.
0: İnşallah basmışsındır Şevval.
1: Tamam, basmış tamam. Ya hocam gözünü seveyim, ben sizin sınıfınıza gelip şunu söylesem ayıp olmaz mı ya?
0: Olmaz ya, doğru, çok pardon. Yani, çok hızlı, bir de öğretmenim ya, ya yakışıyor
1: mu? Bir de sanki ben onu bilmiyorum ya, vallahi billahi ya hocam yani.
0: Vallahi çok pardon.
1: Biz ona şey diyoruz hocam, size ben ona bir tabirini söyleyeyim, sınıfta da kullanabilirsiniz. Öbür türlü kullanmayın, yarın öbür gün sizi haberlerde görmeyelim. İşte matematik öğretmeni öğrencilerine neler diyor falan diyor.
0: Ondan önce okul benim Ahmet'er.
1: Her bir şey olok onun adı. Her bir şey olok. Sizin,
0: süper.
1: Sizin dediğinizi siz yine Olcay'la falan konuşurken kullanın da. Hani ulusal radyo istasyonunda canlı yayında olmaz o.
0: Olcay daha neler kullanıyor da, evet, yok, güzel güzel konuşuyoruz.
1: Olcay yayında daha neler mi kullanıyor? Olcay kadın mı erkek mi efendim?
0: Kadın.
1: Kadın değil mi Olcay? Zaten kadın. Bir kadının adı Olcay'sa öf yani.
0: Çok tatlı bir insan ama.
1: Tatlı da yani, bana ha Muzaffer ha Olcay yani, aynı bence. Peki hocam, arkadaşlarım sizi arayacaklar. Önümüzdeki hafta ararlar ama bunu bilginiz olsun. Yani araya hafta sonu girdiği için size Sarıyer Kola'dan bir koli Sarıyer Kola gönderiyorum. Bir tane de milli takım tişörtü gönderiyorum. Arkadaşlar sizden adres alacak, olur mu?
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Dinledikçe yazın bize.
0: Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık, yazacağım.
1: Her bir şey yok, yazın ben anlayacağım.
0: Tamam, anlaştık.
1: Haydi görüşürüz.
0: Hoşçakalın, iyi akşamlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hocama bak ya, biz sanki bilmiyoruz yani onu demeyi. Vallahi billahi ya. Vay hocam vay. Evet, şimdi hangi burçtan gidelim, hangi burçtan gidelim? Saat kaç? 22.48. Dur bakalım, 22.si hangi burç? Şöyle sayacağım mesajdan, 22.si hangi burç olacak? Dur bakalım sevgili dinleyenler. O arada şarkıya bakın siz.

0: Abi arada yayın gidiyor, uygulamadan dinliyorum. Abi öyle bir şey olsa yıkılır burası ya. Hani görmedim öyle bir şey. Bireysel bir şey mi? Varsa başka sorun yaşayan baktıralım hemen. Yoksa bu saatte Ceyhun'u ya da Selahattin'i kaldırmayayım yataktan.
1: Buradayım Serdar abi, sizi dinliyorum.
0: Mülakatın inşallah beklediğin gibi sonuç.

Sonu kardeşim benim. İnşallah beklediğin gibi sonuçlanır. İnşallah beklediğin gibi sonuçlanır mülakatın. Kaybolma bugün önümüzdeki haftanın duasını beraber seçiyoruz biliyorsun. Eski dua sahibiyle. İnşallah beraber sonuçlanır. İkinci saat bakacağız ona.

Bir şey değil mi? Bulduğumu kaybettim biliyor musun? Vallahi billahi bulduğumu kaybettim yani gerçekten. Nerede bu? Bir saniye. Şuradan şöyle galiba değil mi? Heh, tamam. Buymuş. Arayalım bakalım. Bekliyorum. Biriyle konuşuyor şu anda. Kapatıyorum o zaman. Şans yok yani, yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Başkasına geçeyim. Burç da balık burcuydu biliyor musun? Benim burcumdu vallahi.

kadar mesaj içerisinde deminkiyle ben haricinde balık burcu da yok galiba, biliyor musun? Vallahi hiç, yani balık burcu göremiyorum. Bu kadar azız yani, ama yazık bize harbiden ya. Vallahi yazık yani.

Uygulamada bir şey yokmuş bu arada. Lütfi'nin ailesine sesleniyorum. Lütfi'nin. Ne olur yatırın çocuğu, değerli ailesi. Ne olur yatırın değerli aile. Ne olur uyutun çocuğu. Lütfi'nin değerli ailesi. Ne olur uyutun.

0: Ben de balık demiş efendim. Arayayım o zaman dur. Siz de balık. Dur bakayım arayayım. Balıkları hep örseliyorlar demiş efendim. Bilirim bilirim efendim. Bilirim. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba balık.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi, teşekkür ederim. Numaranızı mı değiştirdiniz? Farklı bir numaradan yani, arandım.
0: Bu kadar iç dünyamıza girme istersen. Yani biz aradık mı aradık burası. Yani ne yapacağız? Haber mi verelim numara değiştirirken? Allah bak, iyice manitası gibi davranmaya başladı insanlar. Ne bileyim bilmiyorum, arıyorum santralden, hani 3-5 hat var burası. Hani bu koca bir şey ya, hani şirket ya, hangi hat var? Evet. 3-5 tane var. Bundan sonra şey yapalım, biz sana haber veririm, o numaradan arayalım, olur mu?
1: Özür dilerim, tamam.
0: İşte bak, klasik balık burcu, görüyor musun? Yok be kızım, takılıyorum sana, özürlük ne var ya Allah aşkına ya. Neredensin?
1: İstanbul.
0: Neresinden İstanbul'un?
1: Ümraniye.
0: Ümraniye. Balık burcu hemen alındı bak. Bak, görüyor musun? Ama yani demin bana neler dediniz Serdar Bey ya. Vallahi bana neler dedi. Hayatımda duymadığım laflar dediniz bana ya demin. Vallahi billahi. Adınız ne?
1: Esra ismim.
0: Tamam Esra. Balık burcusun. Evet. Dur bakalım. Balık burcu. Ben de balık burcuyum. İkimizi temsilen bakacağım şimdi, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam peki. Evet. Balık burcu. Bakıyorum şöyle. Kaç yıldır balık burcusun sen bu arada?
1: 25 yıldır.
0: Kaç? Alo.
1: Sesim geliyor mu şu an?
0: Konuşmuyorsun ya, nasıl gelsin? Kaç yıl?
1: 25 yıldır.
0: 25 yıldır. Ne iş yapıyorsun Esoş?
1: Huzur evinde çalışıyorum.
0: Tamam Esra'cığım, pek. Şimdi beraber bakıyoruz. Zaten balık tamam. Burcu huzur evinde çalışmak için çok uygun bir burç. Balık burcu. Evet ya. Vallahi çok, evet gerçekten. Dur bakalım. Gününüzü değiştirmeye çalışmak yerine güne adapte olmayı denemelisiniz demiş. Günü değiştirmeye çalışıyor musun? Söyle bakayım bana.
1: Evet, bazen değiştirmeye çalışıyorum.
0: Niye? Deli misin sen? Gün belli zaten. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Ben de yok mesela bu hiç. Evet.
1: Yani hep sıkacağını gitmesin diye bazen değişiklik yapmaya çalışıyorum.
0: Anladım, peki. Bu kadar düzenli olmak için zamanınızı harcamayın. Zamanla düzen sizin hayatınıza kendiliğinden girsin. Bırakın, izin verin demiş efendim. Düzenli olmak için zamanını harcıyor musun?
1: Evet.
0: Bu da bende yalan. Ben hiç düzenli değil. Bir şimdi ama dijital dağınıklık var bende. Öyle kıyafet mıyafet falan öyle çıkartıp atmam sağa sola, tamam da. Bir de düzen deyince mesela, ay benim çocuğum çok düzenli. Kıyafetlerini hep kirliye atıyor falan. Yani kirli sepetine kıyafet atmak mıdır sadece düzenli olmak?
1: Değil.
0: Bana örnek ver o zaman. Sen nasıl düzensizsin?
1: Yani sadece kıyafetler değil, ev genelde göçü oluyor.
0: Sen de yok ya, ev ne oluyor?
1: Seste biraz bozukluk oluyor. Sesim bana yankı yapıyor ama neden bilmiyorum.
0: O telefonundan kaynaklanıyor senin. Sen normalde huzurlu konuşmalara şey olduğun için biz birazcık enerjik geldik sana ondan. Dur bakayım şuradan şöyle yapar. Şu an nasıl? Birazcık daha iyidir belki şu an. Konuş bakayım.
1: Evet. Şu an iyi, evet.
0: Şu an iyi mi?
1: Evet, şu an yankı azaldı.
0: Gördün bak, hiçbir şey yapmadım. Sadece sana ruh olarak destek verdim. Senden kaynaklandığını söyledim. Hiçbir şey yapmadım. Hani sana buradan bir şey yapmışım, süsü verdim. Balık burcusun ya, benim gibi alıksın. Hemen inandım bir şey yaptığıma. Anladın? Hiçbir şey yapmadım yoksa.
1: Tamam.
0: Hiçbir şey yapmadım. Aynı. Yani neymiş? Demek ki sana göre sorun olan şeyler başkalarına göre sorun olmuyormuş. Balık burcu olarak en başta bunu anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet. Sevgili balık burcu kardeşlerim, bunların anlattığı gibi insanlar değilsiniz. Ben yıllar önce Matrix'ten uyandırıldım. Şimdi sıra sizde. Bunlara kalsa, bakkaldan ekmek alsa bile ağlayan tiplerdik biz. Öyle değiliz. Dünyayı biz yöneteceğiz. Balık burcu olarak biz yöneteceğiz. Bunlar balık burçlarından korktukları için balık burçlarına devamlı ay çok romantikler, ay çok ağlaklar, ay çok duygusallar. Ay şöyleler, ay böyle. Çünkü bizden korkuyorlar. Kız benden korkuyor. Kız beni deli sandı, biliyor musun şu an? Kapat ya, kapat.
1: Ben ne diyeceğim bilemedim.
2: Sevgili balık burçları.
0: Evet. Şimdi geçiyor. Devamına geçiyoruz. Tamam. Sen kızım, sen sadece balık burcusun. Alık değilsin. Balık burcusun. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Yarın öbür gün sana bir yerde böyle bir şeye böyle hislendiğin zaman falan, ay balık burcu değil mi diyen ağzına böyle terlikle yanından geçir. Şiddete karşıyız, vurma. Terliği ağzının yanından geçir, tamam?
1: Tamam, olur.
0: Tamamdır, peki. Şimdi bakıyoruz. Çalışmış olduğunuz iş yerinde huzuru bozan var. Oğlum huzur ne, nasıl sallamış ya? Huzur evinde huzur bozan tip olur mu oğlum? Kız huzur evinde çalışıyor lan.
1: Yani.
0: Vallahi öyle yazıyor. Diyor ki çalıştığınız iş yerinde huzuru bozan bazı olaylar cereyan etmiş. Bunlara diyor kafanızı diyor çok diyor takmayın diyor. Oldu mu öyle şeyler, oldu mu huzuru bozan?
1: Yani yok, olmuyor.
0: Nasıl olsun ki yani?
1: Yani.
0: Değil mi şey mesela, Serdar Rüstem amca takla atmaya çalıştı, beli kaydı yerinden. Yani ne olabilir ki yani? Evet. Yani. Hülya teyze odasının kapısını kilitledi. Kimseyi almadı içeri. Çok huzurumuz kaçtı vallahi falan. Yani. Evet. Şöyle bir bakalım. Ha. Küçük ama devamlı olan değişiklikler hayatınıza hareket getirebilir demiş efendim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Küçük ama evet. Küçük ama devamlı yaptığın bir değişiklik var. Neyi değiştiriyorsun mesela?
1: Taşındım mesela.
0: Nereye?
1: İstanbul'a.
0: Neredeydin?
1: İzmir'deydim.
0: Kimle taşındın?
1: Tek başıma.
0: Tek başına taşındın. Neresine? Evet. İstanbul'un neresine?
1: Ümraniye.
0: Ümraniye. Korkma kızım. Çiçekçi değiliz. Adres almıyoruz bu şey yani.
1: Tamam.
0: Neresine taşıyor? Ne yapacaksınız? İzmir'den geldim. Ne yapacaksınız? Tek başına oturuyorsun. Daha önceden kimle oturuyordun?
1: Tek başıma.
0: Tek başına. Bu evet. Bir küçük değişiklik değil ki. Bu başlı başına hayatın değişmiş balık.
1: Yani, biraz öyle olmuş evet.
0: Hayatın değişmiş başlı başına. Küçük değişiklik değil ki bu sen ya. Kafa gitmiş kızım senin.
1: Ben sürekli taşındığım için hatta bana küçük geliyor.
0: Nasıl sürekli? Niye kaşınıyorsun? Taşınıyor pardon. Kaşınıyorsun dedim.
1: Böyle taşınıyorum. Şehir değiştiriyorum.

0: Canım sıkılınca.
1: Anladım. Yani kafan atıyor, kalkıyorsun. Ben şey, kaçıncı şehir bu?
0: Sayayım, bir dakika verin. 4-5. 5.
1: Ne olmuş?
0: 5.
1: Beşinci keredir.
0: Evet.
1: Anlıyorum kardeşim. Peki. Ne zamandır böyle hissediyorsun sen? Seni balıktan çıkartacağım ben. Sen.
0: 2025'ten beri.
1: 2025'ten beri 5 tane mi değiştirdin sen?
0: Evet.
1: Sen balık burcu, sen ruh hastasısın sen. Bunun burçla bir alakası yok sen.
0: Tamam.
1: Hani sen bu şeyde Silent Evil'daki filan şeysin sen yani o. Elinde baltayla gezen kadınsın sen o. Yani sen... Allah Allah. Bundan önce ne iş yapıyordunuz acaba?
0: Otobüste çalışıyordum.
1: Otobüste çalışıyordunuz, evet. Otobüste.
0: Evet, hostes olarak.
1: Otobüs. Ha, ben söylemesen dikiz aynası zannarsın zaten. Otobüste Serdar merhaba, otobüste aynı olarak çalışıyordum ben. Dışarıya asmışlardı beni. Çok üşüdüm, başka iş buldum kendime ama. Tamam peki. Şimdi geçiyorum. Şey, bunlar bu arada bu yazılanlar mesela balık burcu olarak hiç benlik değil. Senlik mi bu yazılanlar?
0: Yani şu ana kadar bazıları evet.
1: Olumlu yönlerinden bakayım, olumsuz yönlerinden bakayım balık burcunun önce.
0: Olumlu.
1: Olumlu. Peki. Evet. Bakıyorum şimdi. Ha.
0: Tamam.
1: Tamam. Anladım. Okuyorum. Kendimi Age of Empires oynuyor gibiyse. Tamam. Yaparım. Toplama. Tamam. Derin ve gizemli bir kişilik yapısına sahiplerdir demiş efendim. Derin ve gizemli bir kişilik yapısına mı sahipsin?
0: Bilmem. Bence değildim.
1: Anlat bana. Rahat ne olacaksa uzanıp anlat. Ne anlatayım diyor. Demek bu kıvama geldi, ne sorsak anlatacak. Önce bir uzan, kendi rahatla. Yani mesela ne anlat bana? Neden yalnızsın?
0: Yani bilmem.
1: İşte dış dünya sana sen balıksın, sen balıksın, sen balıksın diye diye seni örselemiş, seni yalnız bırakmış. Sana yani. Seni hani sen içinde şöyle beni zaten kimse anlamıyor falan diye düşünüyorsun değil mi?
0: Ya bilmiyorum, insanlar benimle genellikle iletişim kurmayı, arkadaşlık kurmayı istemiyorlar.
1: Öyle işte bak olunca. Sen zamanla kendini uzaylı gibi hissetmeye başladın sen de. Öyle bir şey yok. Sen bizim kardeşimizsin.
0: Ay, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Sen bizim kardeşimizsin. Sen ne dersen o olur. Bir şey de olsun şu an mesela. Bir şey de.
0: Dediğin.
1: Bir şey de işte, hadi ne bileyim, bir şey de olsun şu an.
0: Ya yalnız kalmak istemiyorum artık.
1: Tamam, bravo. Yalnız değilsin bundan sonra. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Bak çözdük, hemen çözdük, görüyor musun?
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim, ne demek. Ama tabii bunun belirli bir ücreti var. Yok be, ücreti mücreti yok ya. Evet, geçiyorum. Tamam. Şefkatli ve merhamet sahibi insanlardır demiş efendim. Doğru mu?
0: Evet.
1: Şefkatli misin?
0: Evet, kesinlikle öyleyim.
1: Merhametli misin?
0: Evet.
1: Merhametlisin de. Şefkatlisin
0: evet.
1: De. Doğru mu?
0: Evet.
1: Tamam. Tartışmayı pek sevmezler. Doğru mu?
0: Evet.
1: Ben de hiç sevmem. Ben ne dersem olur. Tartışanla da hiç işim olmaz yani. Sende de mi bu var?
0: Evet.
1: Değerli dinleyenler, bundan sonra bu kızın abisi benim.
0: Ya teşekkür ederim.
1: Nasıl inanıyor görüyor musun? Balık burcu ya. Yok yok, tamam, inanabilir. Değerli dinleyen, bir saniye. Nerede? Bir saniye.
2: Bundan sonra bu kızın abisi benim.
1: Bundan sonra senin abinim. Sıkıntı olursa bana gel.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Tamam. Sıkıntı olursa bana, her şeye teşekkür etme. Hep rica edesim geliyor.
0: Çok incesiniz. Teşekkürler. Ne diyeceğimi bilemedim.
1: Tamam. Önümüzdeki hafta bir gün radyoya bekliyoruz seni.
0: Ha, cidden mi?
1: Yok şaka. Evet, bekliyoruz işte. Gel diyorum. Daha ne diyeyim? Bir dakika, tamam. Dur. Şebboy hangi gün gelsin? Hanımefendi hangi gün gelsin? Bir dakika dur. Şebboy yazsın.
0: Tamam.
1: Dur bir yazsın. Ona göre sana şimdi randevu vereceğiz. Önümüzdeki gün nasıl? Aa, kızım bu tepkiler nasıl tepkiler ya?
0: Şaşırdım.
1: Salı gelsin diyor. Salı benim telefon şakası çekim günüm ya. Şebboy pazartesi gelse olur mu? Dur bir dakika. Resmen sekreteryan oldum, görüyor musun şu an seni? Görüyor musun? Kız sana diyorum, görüyor musun?
0: Ha evet, gördüm.
1: Tamam. Tamam, bir aksilik olmazsa pazartesi bekliyoruz seni, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam, pazartesi.
0: Serdar yayında için dediniz değil mi?
1: Yani gece Serdar yayında gelmen daha şey olur tabii ki. Ama istersen tamam. Yani yok, o saat bana uymaz dersen şey de yapabilirsin. Serdar trafikteye de gelebilirsin, tamam mı?
0: Tamam, teşekkür ederim Serdar.
1: Rica ederim, tamam. Bundan sonra bir sıkıntı olursa bize gel. Öyle hani ev sahibi artış yapar. Huzur evinde huzuru bozmaya çalışan olur filan. Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Hadi öpüyorum, görüşürüz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana milli takım tişörtü verdim.
0: Gerek yok, aldım ben, teşekkür ederim.
1: Vay be, herkese dağıtmışız, görüyor musunuz o zaman? Tamam, bu da almış demek yani, yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz.
0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz. Bizim Şebbo'ya yaz. Hani geleceksin ya, yaz ona.
0: Nereden yazabilirim?
1: Yani nereden yazabilirsin? Yazıp güvercinle yollayabilirsin. Ondan sonra...
0: Hayır.
1: Telepatik medyası, olarak gönder.
0: Sosyal medyası neresi? Onu bilmiyorum, ismini, soy ismini.
1: Bizim Şebbo'nun şeyi ama Instagram hesabı kapalı değil mi ya? Şöyle yapalım. Dur bakayım, ben seni burada işaretledim. Şebbo seni arasın. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Şebbo seni arasın. Şebbo işaretledim. Esra'yı dedi mi adınız?
0: Evet evet.
1: Tamam, Şebbo arayacak. Hadi öpüyorum, görüşürüz.
0: Sağ olun, iyi geceler.
1: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun, teşekkürler. Şebbo'nun şeyini, sosyal medyasını söylemiyoruz elinde. O kendi isteği. Zaten kapalı, söylesem de bir şey olmuyor. Bari en azından DM yazmayın. Güzel. Ne yapıyoruz? Ara veriyoruz. Tamam, bir ara veriyoruz sevgili dinleyenler. Aradan sonra devam edeceğiz. Bu saat başı arasıdır. Haberiniz olsun. Normal aralara benzemez. Vardır yani birazcık. Aradan sonra...
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Evet, bakıyoruz hangi burçlara. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım hangi burçlar. Hangi burçlar? Selamlar. Koç erkek. Peki koç.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ ol Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, çok teşekkürler. Thank you. İsminiz nedir?
1: Murat.
0: Murat, ne burcusunuz Murat Bey?
1: Koç burcuyuz.
0: Koç burcusunuz, bakıyoruz. Özellikleri tanıyor musunuz böyle taşıyor musunuz pardon? Böyle inat
1: taşıyorum,
0: inat
1: falan. Doğrudur.
0: İnatçısın yani.
1: Vardır.
0: Kim diyor bunu, yenge mi diyor?
1: Ya o da diyor, iş arkadaşlarımız da diyor, inadına yaptığım çok şey oluyor.
0: İnadına yaptığın çok şey oluyor, anladım. Evet. Peki bu Koç burcunda sadece inat mı var şey, yani bilinen en şey özellik? Hani inat harici başka bir şey var mı?
1: Ya liderlik özelliği var derler.
0: Ya olmayan burç yok ki. Aslan burcuna soruyorsun. Abi aslan burcu lider özelliği var. İkizler abi lider özelliği. Abi şu var, abi bu var, abi bu rafa. Bir tek balık burcunda yok, yazık yani bize. Anladın mı? Bir tek
1: bizde yok. O da sizin şansınız o zaman, öyle değil.
0: Aynen öyle yani. Bir tek bizde yok yani. Şimdi evet, özelliklere bakıyoruz. Yetenekli olduğunuz bir konu üzerinde çalışmalara başlamışsınız bu aralar. Ekstra farklı bir iş yapacakmışsınız onunla alakalı. Doğru mu?
1: Yani düşünce var ama icraat yok hiç. Geçiremiyoruz bir türlü.
0: Nedir efendim o düşünce? Hangi konuda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsunuz daha çok?
1: Yani ticarete atılmayı düşünüyoruz ama bir türlü yapamıyoruz. Bodrolu çalışanız.
0: He, hep şey yani fikirde kalıyor hep. Hiç şey aynen yok yani, öyle. İcraat yok yani. Doğru mudur acaba?
1: Yok, hep teoride kalıyor.
0: Anladım, peki. Kim, yenge mi vazgeçiriyor efendim sizi devamlı?
1: O oluyor, hayat şartları. Çocuklar var, bir türlü fırsat olmuyor diyelim.
0: Anladım. Siz neredensiniz?
1: İstanbul Ataşehir.
0: İstanbul Ataşehir'desiniz. Tamamdır.
1: Evet.
0: Peki. Bir dakika. Şöyle diğer özelliğe bakalım. Bir şeyi sadece canınız istediği için yaptığınız dönemler geride kaldı. Artık bir şeyi yapmadan önce farklı kişilerden fikir de almalısınız demiş efendim. Doğru mu?
1: İşte bu ticarete atılmak için çok fikir alıyorum. Aslında kafam orada karışıyor. Doğru.
0: Ha, kimisi diyor gir, kimisi diyor girme, değil mi?
1: Yani herkes olumsuz konuşuyor. Herkes ticaret yapıyor etrafımda. Ama biz yapmak istediğimiz zaman olmaz diyor.
0: Vallahi en doğrusunu siz bilirsiniz ama asla ve asla şeydeki kağıt üzerindeki hesabı tutmuyor abi. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun yani.
1: Doğrudur.
0: Onu tutmuyor. Evet, sonra geçtim şöyle bir. Ailevi ilişkilerinize birazcık daha değer verin. Uzun zamandır görmediğiniz aile dostlarınız var. Hakkınızda konuşuyorlar demiş efendim. Bak ooo. Ona göre.
1: Vallahi, kulağıma gelmiyor ama doğru olabilir.
0: Kulağına geldi mi?
1: Yok, gelmiyor ama doğru olabilir diyorum. Görüşmediğim çok kişi var.
0: E tamam canım, zaten arkanızdan konuşuyorlarmış yani. Görüş ama onlarla bak. Yapıştırıyorlar yani sana, ona göre.
1: Konuşsunlar diyelim, ne yapalım.
0: Tamam, peki. Sonra dur bakalım. Herhangi bir şeye hevesiniz varsa onları ertelemeyin. Geçmiş dönemde yapmış olduğunuz hobilerinize artık ilgi duymamaya başladınız. Bu hayatınıza olumsuz yönde etki verecek, bla bla bla gibi bir şey yazmış. Doğru mu abicim? Acip.
1: Yani, peki yok, bisiklete biniyoruz, onda devam ediyoruz.
0: Hala biniyor musun?
1: Biniyorum.
0: Her gün?
1: Her gün değil.
0: Her gün değil, günde. Mesela ne zamanları acaba?
1: Yani hafta sonları. İki haftada bir, haftada bir.
0: Hafta sonları iki hafta. Ne kadar mesela, ben çok merak ediyorum mesela. Gittiğiniz zaman mesela bisiklete bindiniz, ne kadar, kaç kilometre biniyorsunuz abi bir seferde?
1: 40 kilometre biniyorum.
0: 40 kilometre biniyorsun bisiklete bir seferde.
1: Evet.
0: Hani git gel 20-20 mi, yoksa sadece git 20 mi acaba?
1: Yok. Bir yani evden çıkıyorum.
0: Evet.
1: Geri dönüşüm 40, toplam 40 kilometre.
0: Vallahi helal olsun hocam. Harbiden. Yani. Neredendiniz abi siz, İstanbul?
1: Ataşehir.
0: İstanbul Ataşehir. Nerede biniyorsunuz abi İstanbul'da 40 kilometre bisiklete?
1: Ya şimdi şöyle. Bostancı Köprüsü'nün en aşağı sahile iniyorum. Maltepe tarafına doğru gidiyorum.
0: Tamam.
1: Oradan geri dönüyorum. Fenerbahçe orada evi.
0: Hı hı.
1: Oradan geri geliyorum. Bostancı Köprüsü'nden tekrar yukarı çıkıyorum.
0: Anladım abi. Bostancı Köprüsü'nden tekrar yukarıya çıkıyorsunuz. 40 kilometre. Evet, aşağı yukarı. Evet, 30-40 kilometre arası yapıyordu. Tek misiniz peki?
1: Şu an tekim.
0: Şu an hayır, bisiklete binerken tek misiniz?
1: Ya orada bisikletle tekim. Grup sürüşü pek sarmıyor. Kafa uyumuyor.
0: Bana da öyle ya. Biz de motorla bir kere grup çıkalım dedik. Biz de oluyor. Abi benim haricimde hepsini, koca koca insanlar hepsinin motor 50'lik. Şeye gidelim dedik. Kilyos'a gidelim dedik. Herkesten yüz düşün. 125'lik motorla 1,5 saat önce gittim. Bunlar geldi, hava karardı filan.
1: En güzel motor geçmez 50'yi.
0: Tabii en güzeli hakikaten şey yani, böyle gezmeli tozmalı yerlere gidecekseniz şayet şey olmalı. Nasıl söyleyeyim? Yani gerçekten tek başınıza gitmelisiniz yani, hakikaten.
1: Tek de arada sırada grup olur da geneli tek daha iyi.
0: Evet, tek daha iyi. Şimdi geçiyorum efendim olumlu özelliklerinize. Koç olumlu, hayret olumlu bir şeyler yazmışlar size yani bu arada, haberiniz olsun.
1: Olumsuz yoktur aslında.
0: Olumsuz, hemen bakayım bir saniye, olumsuza bakıyorum hemen. Hani olumsuz yoktur dedin, hemen bakıyorum şimdi olumsuza. Sen yoktur dedin ama olumsuz nasıl olmasın sayın abim? Dur bakayım şuradan olumsuz. Yaptığı her işten çok çabuk sıkıldığı için hiçbir işi tam anlamıyla yapmaz. Hep işleri yarım yamalaktır demiş efendim. Doğru mu?
1: Çok doğru.
0: İşte olumsuz. Bir de kabullendin de şu an.
1: Ya kabul ederiz de yani ona göre olumsuz, bize göre olmuyorsa olmuyordur. Zorlamamak lazım.
0: Tamam, devam ediyorum bir saniye. Çabuk öfkelenebilir. Haksız olduğu konularda bile inatlaşıp kendini haklı çıkartmak isteyebilir. Bu sebeple çevresini çok kırar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Al sana bir olumsuz da.
1: Doğru.
0: Başarı onlar için her şeydir. Bir şey başaramazsa suçu hep karşı tarafta ararlar. Doğru mu?
1: Yok, o değil.
0: Bencil burçlar arasındadır. Doğru mu?
1: Hiç bencil değilimdir.
0: Neyse, bunları kabul etmedi en azından.
1: Yok, eşimle hatta ondan tartışırız. Hani her arayana şey yapana yardımcı oluyorsun, gidiyorsun, hiç kendini düşünmüyorsun der.
0: Koç burçları karşısındaki bir iş arkadaşının, aile üyesinin, tanıdığının veya herhangi birinin başarısını durduk yere kıskanabilir demiş efendim. Kıskanç mısınız bu konuda?
1: Yok, hiç kıskançlığım yok.
0: Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi.
1: Yok, diğerleri tamam, inatçılık falan var da kıskançlık hiç yoktur bence.
0: Kıskançlık yoktur diyorsun hiç.
1: Yok.
0: Hesap vermeyi sevmezler. Kendi canından kanından kişiler bile olsa bir yerde bu iş patlak verir demiş efendim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hesap sormayı sever misiniz?

0: Yani birinci derece yakınım. Soran da yabancılara yok öyle.
1: Birinci derece yakın ama yabancılara sormam diyorsun.
0: Yok.
1: İyi tamam. Abi size bir koli Sarıyer kola gönderiyorum. Yanında bir de milli takım tişörtü gönderiyorum. Giydikçe bizi hatırlayın. Yalnız sizden bir ricam var sayın abim. Ben sizi kaybettim. Yazdıktan sonra bana yazar mısınız? İşaret yapmam lazım da Şevval alacak işareti. Olur mu?
0: Tamamdır.
1: Sana zahmet. Kapatır kapatmaz yaz bana. Olur mu abicim?
0: Tamam. Çok teşekkürler.
1: Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Thank you. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Koç burcu ya. En inatçı burç şey miydi? Koç burcu muydu? Okumuş şeyi kabul etmeyerek tam bir koç olduğunu kanıtlamış oldum beyefendi demiş efendim. Oo bizim genel müdür kılıklı. Ne yaptın genel müdür kılıklı? Sen ne yaptın ya? Sen bir yere bir genel müdür oldun ondan sonra biz böyle bir görüşemez olduk falan. Hayırdır inşallah para seni bozdu. Haberin olsun ya. Yani. Bakayım şuradan tamam. Ben koç burcu demiş. Şebboy işareti attım sana zahmet. En son işaret attım onu da bir al. Şimdi dur bakalım bir şarkı çalacağım. Sonra İknur'u arayacağız. Dubai'yi değiştireceğiz. Hadi bakalım. Yanlış yazmışım. Sorun yok ben doğru okudum. Onun için buradayım.

Ben aynıyım, bozulmadım. Ha, zarfı yedin ama. Demek ki tam bak Ezgi, nerede para, parayı bulmadık ki filan demen lazımdı. Demek parayı bulmuşsun ama bozulmamışsın. Parayı bulduğunu anladık en azından. Sadece yaşlandım galiba, erken uyuyorum demişim. Onun yaşla bence bir alakası yok. Yaşam tarzı değiştiyse olabilir tabii ki.

0: Alo, merhaba.
1: Alo Serdar abi.
0: Ne haberiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İnşallah mülakatın istediğin gibi sonuçlanır. Haberi istediğin gibi gelir. İnşallah. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin Serdar abi. Çok teşekkürler.
0: Haydi bakalım, rica ederim. Şimdi senin duanı bitireceğiz. Hani bir haftada söylüyoruz. Geldin peki, haber var mı? Bir şey var mı?
1: Daha şu an haber yok Serdar abi. Ama mutlaka açıklanınca ben yazacağım sana.
0: Tamam, haber gelince. Sen şimdi şöyle bir şey var. Hani dua bittikten sonra öyle dinlememezlik falan yapar. Valla kötü konuşuruz hakkında.
1: Bak. Aa, yo asla Serdar abi.
0: Yani söyleyeyim.
1: Şimdi, her akşam sizinleyim.
0: Thank you kardeşim. Şimdi seninle beraber başka bir şey yapacağız. Başka bir dua seçeceğiz. Önümüzdeki haftanın duasını, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, ilk durum duasını bitirdik. Olay şu, bu yeni bir uygulama. Böyle tatlı geliyor, güzel geliyor. Bir de hani dualar ne kadar çok insan inanarak söylerse o kadar kabul olur derler. Kim der bilmiyorum, ben dedim bunu az önce bu arada. İlkinde tamamen espriden başladı. Nazım'a yazdık, inşallah ceza yersin Nazım diye. Bir hafta onu doladık. Adam ceza yedi sevgili arkadaşlar. Adam ceza yedi. Rahim Hanım, çocuğum olsun istiyorum dedi.

0: Bir hafta ona inşallah çocuğun olur Rahime dedik. Üçüncü sendin değil mi? Üçüncü.
1: Evet.
0: Evet, üçüncü İknur'du. Mülakatım inşallah iyi geçsin dedi. Bir haftadır.
1: Yok, benden önce atanmak isteyen biri vardı.
0: Ha, evet, atanmak isteyen evet. Birisi vardı. Ona yaptık. Dördüncü İknur. Şimdi haftanın duası. Olay şu. Duayı seçiyoruz. Önümüzdeki hafta bugüne kadar dillendiriyoruz. Her aklımıza geldiğinde ben ve işte dinleyen kaç kişi varsa onlar duayı tekrar ediyorlar, aminliyorlar. Kabul olur, olmaz. Bunu tabii biz bilmiyoruz ama içimizden gele gele söylüyoruz. Şimdi haftanın duasını seçeceğiz. Bu işin raconu şu, seçilen kişi gece Serdar yayındayı komple dinlemek zorunda. Komple ona yazacağız yani. Diyeceğiz ki işte atıyorum burada mısın, tak diye buradayım diye bize bir ses mesajı gönderecek. Eğer ki dinlemediğini anlarsak duasını bırakıyoruz. Ha, hakkında kötü konuşmuyoruz inşallah kabul olmasın filan diye ama bırakıyoruz yani. Atanmak isteyen Aysel'di bu arada değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet, atanmak isteyen Aysel'di. Evet, buyurun efendim. Efendim,
1: dua seçmeden önce evet. Amin diyen kim varsa, her ne duası varsa kabul olsun inşallah. Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin inşallah. Hadi bakalım. Evet, sevgili dinleyenler, haftanın duasını seçiyoruz. Buyurun bakalım ne olsun? 0536 901 8902 0536 901 8902 İlk dur beraber seçeceğiz tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Tamam, bir yazsınlar bakalım. 536 901 8902 Atanmam için dua. Ya atamayı yaptık ama başka bir duaya bakalım, ne dersin? Hı?
1: Evet, başka olabilir. Geçen hafta atanmaydı.
0: Tamam. Geçen hafta atanmaydı. Evet. Bu hafta başka mı diyorsun? Bu hafta.
1: Yani evet, başka olabilir.
0: Tamam, bu hafta başka olsun. Bir de böyle yani söyleyince ta olabilecek bir şey olsun en azından yani. Zor söyleyecek. Başka, evlenmek istiyorum demiş efendim. Bunu bilemedim. Bunu şey yapıyorum.
1: Başka var mı Serdar abi?
0: Tamam, bakıyoruz bunu. Beni seç demiş ama ne olsun yani şey. Abi az ödev versinler, bunun için dua edin demiş efendim. Az ödev versinler.
1: Yok ya, yeteri kadar veriyorlardır zaten.
0: Tamam, yeteri kadar veriyorlardır diyorsunuz. Peki, iş bulmam için dua ne diyorsun?
1: İş bulmak için.
0: Evet, bunu işaretleyelim ilerleyen dakikalarda bakalım.
1: Olabilir, buna. Evet.
0: Tamam, bir dakika, bunu işaretledik. İlerleyen dakikalarda bakalım. Evet, sonra. Yeni evlendim, balayı borcum bitsin. Bunun için dua ne diyorsun?
1: Başka ne var Serdar abi?
0: Tamam. Bilgisayarım olsun istiyorum. Buna ne diyorsun?
1: Olabilir, belki ihtiyacı vardır.
0: Bu olabilir mi diyorsun? Bunu mu seçiyoruz?
1: Başka ne varsa.
0: Tamam ya, bir şimdi
1: bunu da işaretleyelim.
0: Ya ben sana şimdi ama 150 sayfa mesaj nasıl okuyayım ablam burada yani. Hani zengin olmak istiyorum, borçlarımı kapatmak istiyorum. Ondan sonra ne bileyim, arabam sanayiden çıksın istiyorum, şu olsun istiyorum.
1: Yok yok, o zaman şöyle Serdar abi, iş bulmak isteyen biri vardı. İnşallah iş bulur, onu seçelim.
0: İnşallah iş bulur, bu mu?
1: Evet.
0: Tamam. Tamam, onu seçiyor. İlk duası senden gelsin. Adını bilmiyorum. Sen ilk duasını et, ondan sonra arayacağım, onu bağlayacağım. Tamam mı?
1: İnşallah gönlünce en yakın vakitte iş bulursun.
0: İnşallah. Hadi bakalım.
1: Amin amin amin.
0: Amin amin amin. Görüşürüz İknur'cum. Yaz bize, haberdar et.
1: Görüşürüz Serdar abi. Çok teşekkür
0: görüşürüz.
1: Ederim.
0: Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var ol. Teşekkürler. Bay bay.
1: Bay bay.
0: Thank you. İş bulmam için dua. Tamam. Arıyorum. Şartları söyleyeceğim sana. Şöyle. Bir hafta boyunca bizdesin artık. Evet. Böylelikle kitli insanlar da alışkanlık oluyor. Evet. Ben bir de telefonu not alıyorum. Alo.
2: Bir hafta boyunca bizdesin.
0: Alo.
3: Alo.
0: Abi radyoyu kapat. Beni duyman lazım şu an telefondan. Kapat.
3: Şu an duyuyorum sizi. Tamam. Radyoyu kapattım.
0: Tamam. Nasılsınız abi? İyi misiniz?
3: İyiyiz eyvallah. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İş arıyoruz galiba. Doğru mu?
3: Evet, bir aydır iş arıyorum ya.
0: Abi inşallah bulursunuz.
3: Amin inşallah. İsteyen herkesin duası kabul olsun.
0: İnşallah. Şimdi sizin duayı seçtik ama işin raconu şu. Pazartesinden itibaren her aklımıza geldiği, isminiz nedir acaba?
3: Fırat.
0: Tamam, ben ve bütün dinleyenler inşallah iş bulursun Fırat, inşallah iş bulursun Fırat diye hani böyle canı gönülden söyleyeceğiz. Tamam mı abi?
3: Amin inşallah.
0: İnşallah bir hafta boyunca cuma gününe kadar. Cuma günü yine seni bağlayacağız. Az önceki kardeşi bağladığımız gibi başka bir dua seçeceğiz seninle. Yalnız bu işin en önemli raconu şu. Gündüz yayınında şey değilsiniz. Gece yayınında, Serdar yayında da neredesin Fırat dediğim anda bir dakika içinde bana ses kaydı göndermen lazım. Yoksa bırakırız duanı. Söyleyeyim.
3: 10 yayınında değil mi?
0: Evet, gece saat 10'dan 12'ye kadar, yani gece yarısına kadar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 5 gün boyunca. Bilgin olsun.
3: Eyvallah. Tamamdır.
0: Tamam mı, anlaştık?
3: Sabah Umut Bezgin'e de atayım istersen. Umut, başlayayım.
0: Kardeşim, ben parasını almadığım insanların reklamını yapmıyorum artık.
3: Tamam. Hadi size de iyi yayınlar diyelim.
0: Tamamdır. Pazartesi'nin itibaren, hatta kapatınca bir deneme yapacağız. Neredesin Fırat diyeceğim. Bir dakika içerisinde bana ses kaydı göndermen lazım. Yazıyı kabul etmiyoruz, tamam mı abicim?
3: Eyvallah, tamam.
0: Tamam, bir dakika içerisinde. Hadi görüşürüz abi, sağ ol.
3: Abi görüşürüz. Teşekkür
0: ederim. Var olasın, sağ olasın. Dur ben şuradan telefonuma not alayım. Bana pazartesi günü hatırla. Şevval, not alıyorsun. İnşallah iş bulursun Fırat diyoruz. Hani önümüzdeki haftanın duası bu. İnşallah iş bulursun Fırat diyoruz. Not alıyoruz. Bir dakika. Ben de şöyle telefonuma not alayım. Akıllı telefon kullanmanın nimetlerinden faydalanmak lazım. Ayın 9'u. Pazartesi 11'i mi? Ha yok, 12'si. Hemen şuradan şöyle 12'si. Saat kaçta hatırlatsın bana? 12'sinde. 10'da yayına giriyoruz. Bana 10-10 geçe hatırlatsın bana. Onu 10 geçe bana hatırlatsın. Tamam. Fırat iş bulsun diye kaydediyorum bunu. Fırat iş bulsun diye kaydediyorum. Tamam, tak. Kendi şahsi telefonuma kayıtlısın Fırat'cığım. Deneme yapıyoruz. Bir dakikam oluyor. Bir iki dakika içinde, öyle tam bir dakikada demeyelim de canım kardeşim. Deneme yapıyoruz. Evet. Neredesin Fırat? Buyursunlar. Neredesin? Buyur.

0: Antalya'da sizi dinliyorum şu anda Serdar abi.
1: Tamam işte olay budur Fırat. İnşallah iş bulursun Fırat. İnşallah iş bulursun. Senin üzerinden tüm arayanlar. İnşallah iş bulursunuz. Amin amin amin. Haydi bakalım. Güzel uygulamaymış. Bir gün beni de seçin. Vallahi şans eseri. Bizim programda köşe olan her şey muhabbet anında çıkıyor. Değerli dinleyenler. Hani biz de köşe olan her şey muhabbet anında çıkıyor. Biz bir dönem yapıyoruz, sonra unutuyoruz yapmayı. 10 sene sonra falan başka radyo programları yapıyor. Ama araya 10 sene falan koyuyorlar ki millet unutsun diye. Ama kimse unutmuyor. Herkes bana yazıyor ben. Herkes. Hani ben unutsam millet uyutmuyor. Unutmuyor. Millet unutsa su unutmuyor.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi adınız Ercan mı?
1: Evet.
0: Serdar ben, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu 5. duba oldu, inşallah 100'lere kadar gideriz yazmışsınız. Mesela size mi
1: evet.
0: Abi? Tamam.
1: Evet.
0: Peki şöyle Ercan abi, daha önce sana ben milli takım tişörtü verdim mi?
1: Verdin, geldi, teşekkür ediyorum.
0: Geldi, tamam. Başka evet. Kola verdin mi?
1: Yok, ikisi beraber geldi. Milli takım tişörtüyle beraber geldi.
0: Tamam, vallahi bütün dinleyenlere vermişim. Onun gururuyla
1: evet.
0: Gideceğim bu hafta.
1: Evet, ya. Teşekkür Allah. Ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Seni her gün dinliyorum. Thank çok you. Da seviyorum.
0: Sağ olun abi. Size bir görev verecektim de. Yine de vereyim mi?
1: Verin.
0: Şu zamana kadar ettiğimiz bütün duaların kaydını sen tut. Mesela 5 tane diyorsun ya. Onları evet. Oluştur. Ben şu zamana kadar kaç kişinin duasını yaptık dersem. Adınız neydi abi sizin?
1: Ercan
0: abi bana yazsın. Serdar şu kadar kişinin duasını tamam. Yaptık. Şu tamam. Şu diye. Tamam mı?
1: Tamam. İstanbul'da ticari taksi şoförlüğü yapıyorum ama bazen sesini duyamayabilirim ama takip ederim.
0: Hiç zaten sıkıntı yok. Sen... Biz birkaç kere söyleriz. Madem taksi şoförüsün. Ha. Olmadı ararız abi seni.
1: Tamamdır.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim. Kaydını ben tutarım. Tamam. Sorun yok.
0: Birincisi Nazım. İnşallah ceza yersin Nazım'dı.
1: Evet. Evet.
0: İkincisi sanki evlenmek isteyen birisi vardı.
1: Evli evet miydi? İbo vardı.
0: İbo'ydu değil mi?
1: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam İbo'ydu. Evlenmek isteyen biri vardı.
0: Tamam, bunları yaz abi şimdiden. Tamam.
1: Rahime vardı.
0: Tamam, çocuğun olur Rahime.
1: Çocuğu evet. Tamam. Atanmak isteyen Aysel vardı.
0: Atanmak isteyen Aysel vardı. Mülakatın evet. İyi geçmesini isteyen İknur vardı. Doğru mudur abi?
1: İknur vardı evet.
0: Tamam.
1: Bu abi, o zaman 6 mı oluyor acaba? Biz mi yanlış saydık?
0: Abi sen işte bundan sonra bu işin kaydı sende. Sana verdim bu işi. Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Tamam Ercan
1: tamamdır.
0: Abi.
1: İnşallah yapabilirim.
0: Tamamdır.
1: Kaçırmam.
0: Abi, i̇nşallah abi kaçırmaz. Ya kaçırırsan da canın tamam. Sağ olsun. Bunlar tamamen eğlencelik abi. Tamam.
1: Aynen. Teşekkür abi. Ediyorum.
0: Öpüyorum abi, görüşürüz.
1: İyi geceler diliyorum.
0: Sağ ol
1: sağ
0: abi.
1: Olun.
0: Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Olsun.
0: Görüşürüz sağ abi olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Var ol. Thank you. Evet, dur bakalım, bu görevi de birine verdik. Tamamdır. Evet. Ha. Bana vallahi verilmedi milli takım tişörtü demiş efendim. Yani değerli dinleyenlerim, bak görüyorsun, yayına bağlanan herkese veriyorum. Zaten vermişim de. Hani bugün onlara da, onlar beni çok mutlu ediyor. Verdim size tişört diyorum. Birine Temmuz'da göndermişim, birine Haziran'da göndermişim falan. Ama yani şimdi durduk yere de bana hep bu şakayı yapıyorum. Hani Mecidiyeköy'de akşam pazarı station arabanın arkasında tişört satıyormuşum gibi. Ya, tekstil atölyesi gibi değil. Ha, bir hatıra olsun yayına bağlanan herkese. Zaten görüyorsun yani, anlatmaya gerek yok. Boş göndermiyorum, beni başka radyo programlarıyla karıştırmayın. Boş göndermiyorum elimden geldiğince.

Şevval, bugün işaretlediğimiz herkesi al, sana zahmet. Ercan abi de kaydet. Hani aramıza yeni bir ekip arkadaşı gelecek ilerleyen günlerde. Şevval bu kayıtları hep o ekip arkadaşına devredecek. Sevgili dinleyenler, henüz kimin geleceğiyle alakalı en ufak bir fikrimiz yok, hiçbirimizin yok. Sadece gelecek, o kadar yani. Başka bir şey yok. Şevval, bir tane de başak al ya, demiş. Ya Şevval, başağı ne alayım, yanımdasın zaten, görüyor, başağın nasıl olduğunu görüyorum zaten. Ne alayım yani onu?

0: Hemen bir daha denedim ki hemen yani. Hemen kaybolmasın diye hemen bir daha denedim yani.
1: Buradayım hala, Antalya 35 derece, o 23 derece güzel.
0: Eyvallah Fırat, inşallah iş bulursun, inşallah. İnşallah iş bulursun Fırat. Evet, ufaktan bitiriyoruz değerli dinleyenler. Var mı bir şey diyen? Ufaktan bitiriyoruz sevgili dinleyenlerim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Var mı bir şey diyen? Buyurun bakalım.

İyi hafta sonları. Eyvallah Önder abi. İyi bak kendine kral. Eyvallah, teşekkürler. Pazartesi görüşürüz. Sağ olun. Thank you. İyi hafta sonları dileriz. Eyvallah.

0: Ceza yersin Nazım yazmış. Hapse biliyorsun. Eyvallah. Nazo. Eyvallah. İyi hafta sonları. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Var olun. Sağ olun. Thank you. Thank you very much. Cumartesi pazar. Değerli dinleyenlerim, normalde pazar günleri biliyorum, alıştık. Hani ben de alıştım. Keşke olsa, ama bu hafta telefon şakası yayınlayamayabilirim. Benlik olmuyor. Bazen olmuyor. İki hafta önce de izin konusuna takılmıştım. Geçen hafta yayınladım bir tane. Bu hafta da yine izin konusuna takıldım. Sevgili arkadaşlar, hanımefendiler de birazcık zorlanıyorum. Ondan sonra bana hep diyorlar ki işte ya bazen kadınlara da yap, kadınlara da yap diye. Bak aynı ay içerisinde ikinci şakamı patlattı yani kadınlar. İzin konusunda birazcık kusura bakmayın jonjon oluyor kadınlar. Son üç şakamı kadına yaptım. Son üç şakamı. İkisi izin vermedi, birini yayınlayabildim. Sevgili dinleyenlerim, yani ikisi izin ver. O hizmet bedeli. YouTube'da hizmet bedeli isimli bir telefon şakam var. Zaten eski demeye dilim varmıyor. Ne kadar eski olabilir? Pazar günü yayınladım daha. Bu pazar yenisini yayınlayacaktım. Her şey hazır. Yapmış olduğumuz hanımefendi yayınlamaya izin vermiyor. Ben de TikTok yayıncısı olmadığım için izin almadan şakaları yayınlamıyorum. Sevgili dinleyenlerim. Beni illa erkeklerle muhatap olmaya itiyor yani kadınlar. Hani 3 şakadan ikisi patladı. Yoksa 3 tane telefon şakam vardı ne güzel aslanlar gibi. Ama yapacak bir şey yok. Galiba önümüzdeki hafta yeniden erkeklere doğru yöneleceğim ben. Herhalde. 50 olmayınca avuç ne yapsın. Yine de bir sürpriz olursa pazar günü şakayı yayınlarım. Ama pek olacağını zannetmiyorum. Affınıza sığınarak, özür dileyerek bu hafta şaka galiba yayınlayamayacağım. Ama eski şakalarıma bakın. Yine diyorum, eski ne kadar eski olabilir? Her hafta bir tane yayınlıyorum. En eskisi geçen hafta pazar günü yayınladığım şaka. Daha bir haftalık bile değil. Zaten ondan geriye doğru giderseniz illaki içinizde benim favorim budur dediğiniz bir telefon şakamı bulursunuz sevgili dinleyenler. İllaki bulursunuz yani. Bana da telefon şakası yaptırmak istiyorsanız çok basit. Bir WhatsApp numaramız var bizim. Oradan yazıyorsunuz. Sadece WhatsApp'tan alabiliyorum. 530-280-0-0 530-280-0-0 sevgili dinleyenlerim. Buradan bana yazarsanız bizzat ben ilgileniyorum telefon şakasıyla alakalı. Ama tabii her duyan yazıyor. Bir de internet kitlesinde de var bu numara. Onlar falan da yazıyor. Geri dönüşüm size birazcık sürebilir. Bilginiz olsun. Hani yapacağım şakalara geri dönüyorum zaten. Haberiniz olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öperim. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Pazartesi önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşünceye dek bana ulaşmak isterseniz Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, orası aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce 16'da, sonra 22'de pazartesi günü görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Gerisi bende. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.

Yürek derler, öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar seversek.